0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi herle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkilik haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 21. günü, Cüme. Dehkallar kalendarı boyunca 7. ayının 9. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mesmullarına tonuşturumuz.
1: Şanghay şehri vekiller ömüki Şincan'a gelip, nişalık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakkikliş hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. Chen Jining, Chen Xiaojiang, He Zhongyou faoliyet qatnashdi.
2: Bu yilning oldingi 20-da avtonom rayon saqlanma tovar uy setivlish uchun 1 milliard 970 million yuan maxsus sayim tarqitib, texmo ko'p aholining amin uy orzusini ishqa shurdi.
1: Bu yilning oldingi 7 oyida Urumchi Tian Shan xalqaro aeroportida tekshirilgan chegaradan kirgan chiqqanlar bultur qishu mazgildikidan 29.3% oshdi.
2: Бентонның узак мөддәтлек пәрбез сугырчысы төзме бу ел 9-нчы айның 1-нче көнен башлап рәсми юлга куелды.
1: Автоном районлык 15-нче нәүәтлек тәнәркәт мусабыкасы ва 11-нче нәүәтлек милләтләр әнәнәви тәнәркәт мусабыкасының

0: Universal mulazimat qilish markazi bilan birlashib maslahat berish, chiqim qilish qatorliq jihatda bir punkt shaklidagi mulozimatni birlikda yaxshi ishladi.
1: Stansimiz muxbiri Leiming xabar qildi. Hozir dal avtonom rayonidagi nurg'un joyda suv mahsulotlari baxmichiligidan molosil oladigan fasl bo'lib, har qaysi joylardagi beliq ko'lchaklari, ko'llarda bas-basda beliq tutish boshlanib, kishilar shodxuramlikqa cho'mgan, beliqlar piltinglab turgan avat manzara namoyon bo'ldi. Urum shahri, Midong rayoni, Yangmaogong baziri, Wolongang kenti ko'zlik beliq tutish avat mazgilini kutib oldi. Bu joydagi beliq ko'lchikida beqilgan suv mahsulotlari markazlik bozorga selinib, shahar aholilarining tomoq ustiliga yangi ta'm qo'shdi. Wolongang kenti Yangmaogong bozoridagi muhim suv mahsulotlari baxmichilik kasbiy kenti bo'lib, kent beliqchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini cho'rdab, ul aslahalardagi kamchiliklarni sijil to'liqlab, tuvan besimliq tok liniyasini o'zgartdi hamda mashinlashgan quduq suv pompasini ko'paytirib saplab, iqin suv iqtidorini o'stirib, muqim yuqori hosil elishni kafolatga ega qildi. Navbatda kentda cho'ng kichik beliq ko'lchikidan taxminan 80-ni, baxmichilik oilasidan 50 nachisi bor bo'lib, bu yil beliqchilik ishlab chiqarishi yaxshi bo'ldi. Mahsulotiy muqimlik asosida o'rlash vaziyatini saqladi. Baxmichilik oilasi Wang Xianhuaning beliq ko'lchiki bilan hablashayotganiga 30 nachi yil bo'ldi. Uning beliqchilik tajribasi mo'l bo'lg'ashqa beliq ko'lchikining mobeshi osoli 800 kg'dan oshdi. O mundaq dedi. Hozir beliqlarni orqa-orqadan zo'r turkumda bozorga selishga boshladik. 6 ko'lchakdan taxminan 120-130 tonna atrofida beliq chiqdi. Hozirdan boshlab 10-chi ayning 20-chi kunigacha sotamiz. 7-8 aylarda Burultoqay nohiyasidagi zumraddek to'lqinlari mavj urib turgan Olingor ko'li hayotiy kuchi urg'ib turgan sazliq erkak beliqi tutishning oltin mazgiliga rasmiy qadam qo'ydi. Көл yüzde beliqchilar kemisi uyaqtın bu yaqqa ötüşüp, beliqchilar beliq tutuş bilan aldıraş bolıp gittidu. Beliqchilar beliq torını suudun asta tartıp çıkışı bilan tan, tirik, semiz, sazlıq erkek beliqleri bəs-bəste su yüzüge pıltınlap çıxdı. Burultoqay nahiyasidagi Olingor köli sazlıq erkek beliqi tutuş ətirdinin başlıqı Shaogo Chin mındaq dedi. Hozir sozliq erkak beliqi tutishning yuqori palli mazgili. Har kuni atigan soat 5:00 beliq tutishga chiqamiz. Hozir har bir kema kuniga 1 tonna atrofida beliq tuta oladi. Burultoqay nohiyasi beliqchilik kasbining sog'lom, imkoniyatli sijil taraqqiyotiga kafolat qilish uchun beliq tutishni cheklash, beliq tutishni vaqtliq to'xtatish tizimini qattiq amaliyalashtirib, alohida ijozat berilgan beliq tutish turi va mashg'ulot vaqtini dal joyida ayirib, shu joyning beliqchilik boyligini qo'g'dash bilan birga o'zgacha beliqchilikning sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shdi. 2026 yılının aldıngı yerimde Burultoqay nahiyasının beliqçilik boyunca tutkan umumi beliqi 2952 tonnaga yetib, beliqçilik işlep çıkırışının muqim, tertiplik bolışı, mahsulatını muqimlaştırıp kirimini aşırışı işqaşırıldı. Savan şehrinin Dongwen bazarı Kazwen kentindeki Savan şehri Jundu Ekologiyalik Bakmıcılık Çeklik Şirketinin sırtıki azgal kölçkide Tian Shan tepedeki kardın erip gelgen su bilen tabi bulak suyu koşulup ketken bulup su şildirlap ekip durattı. Su süpti naid yakşıydı. Öy işçi sehiga saplangan su sipitini kech kunduz ko'zlab o'lchash sistemisi, su temperaturasi, erigan oksigen, kislotalik, ishqorlik darajasi qatorliq sonliq ma'lumotlarni har vaqt ko'rsatib turadi. Shirkat mas'uli Jang Anjun korxonaning oqma suv shaklidagi ekologiyalik baxmichilik andisini qo'llanib, Tian Shan tog'idan erib kelgan yuqori iqindagi qor muz suyini bevosita baxmichilik ko'lchigiga boshlab, chaklimisiz uzmay eqishni ishqa oshirib, suv sifatining izchil sof ham oksigen miqdorining yuqori bo'lishiga haqiqiy kafolat qilganligini tonishtirib mundaq dedi. Bazimizdagi ko'lchakda hozir taxminan 60 nach tonna beliq bor. Ikkasi tanlik rangdar kumja beliqi va uchasi tanlik salmon beliqini asos. O'txo'r beliq, sazan beliqini qo'shimcha boqimiz. Yillik tovar beliq mahsulotimiz taxminan 80 tonnaga yetishi mumkin. Hazır ayda 4,5 tonna etrafında mokum setuatımız. Mahsulatlarımız asaslıqı Ürümçi, Şeyhanz Qatarlıq etraftaki şehirlerdeki Ali dərcilik mihman saraylar ve yeni deniz mahsulatları talla bazarlarına setilip, istimalçılarının çoğunkur yaxtırışıgı erişti. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci aygıca Şincan boyunca tutulgan su mahsulatı 5500 tonna. Bekılgan su mahsulatı 75900 tonna boldı. Jaylar mavqani suv tuproq boyligi afzalligiga qo'yib, sharoitga qarab ish ko'rib, o'zgacha suv mahsulotlarini taraqqiy qildirib, farqli baxmichilik kasb andisini barpo qilib, ko'p miqdorli totliq suv beliqini yetakchi, tangliq a'lo o'zgacha suv mahsulotlarini yorqin nuqta qilgan ko'p manbalik turlarini moslashtirish kasb sistemasini barpo qildi.
0: Ustozimiz xabari. Bu yıl yaz kirgen numyan Korla, Liyeçin aerodromi, ham, yeğen mallarını torşuşku kapalatlı kılış endiyesini yolu koyup, Bayınğulun oblastının özgüce bağ orman məsulatlarını memleketten arkayısı caylarına tesis et gözley. 8. ayının 18. günü Korla, Liyeçin aerodromi yük transport məşğulat radyonuda yeşik yeşik küzlükçilan Tokay Şabdol, Şemey qatarlıq pəslik yeğen meyvilə, beyxətlərlik təkşürüş, yötkəb toşuş, ayrıplanıqı qaçılaş qatarlıq bütün cəryan xalqısının tərtiblik ötüb, hava transport arqılıq məmlikətinin arqaysı caylırıqı toşlu batatdi. Tiyanyi Əşya Obrodi Korlu Şöb Şirkitinin direktori Bancun Muhbirğimindak dedi. Növbəttə biz Bayınğulun oblasının küzlükçiləni və Tokaş Şabdolunu toşu batımız. Hər günü toşuş miqdarımız 30 tonun ətrafıdı bolu batıdı. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Zhengzhou qatarlıq birinci səttiki şəhərlərgə yetkizimiz. Korla, Liyeçin aerodromi yeng meyvələrinin süpitigi kapalatı qilish üçün xam yeng malları məxsus bexətərlik təkşürüş yolu içib, mallarının obrot ünümünü 30% döstürdü. Korla, Liyeçin aerodromi yolucuları mülazimət bölümünün məsuli Liyi Muhbirğa, Özgeçi bağ ormancılıq, aerodromunun yük transportunu aşırıştaki yadroluq motoruğu aylanğalıqını eytip bundaq dedi. 2026-lı 1-ci aydın 7-ci aygıca cəmi 5600 tonudun artıq yük poştu yollanması toşuduq. Xam yeng meybilə portun çıxırılgan barlıq yük transport miqdarının 50%-ni gelidi. Pütkül işləb çıxırış pəslədə 1800 tonudun köprək ağ örükünü sırtqı toşuduq. Onun denkən bazarğı selinğən Tokaş Şabdol, şimmeylarını qısqığını 1 aydın köprək vaxtda ayruplan bilən sırtqa 3000 tonudun artıq toşuduq. Növbəttə, Korla Liyeçin aerodromi 40 nəçə aviasiyel yenikəsigi tayınıb, yeğen meyvələrini bütün məmləkət boyca noxtlıq istimal qılıdıqan 13 şəhərgi bevasiyyət gözlüqan boşluq kari doğru bərpa qıldı. 9-cı ayda Korla Nəşbütünün mərkəzlik bazarğı selinişiqa geçib, yeğen meyvələrinin yük transport ehtiyacı yanımı aşıdı. Liyi ındaq dedi. 9-cı ayda Korla Nəşbüti mərkəzlik bazarğı selinudu. Yeng meybi yük transport miqdarının yana 1000 tonudun köprək aşıdığalıqıqa aldığını hüküm qaldıq. Xadim, ambar orni, soğuq zəncirlik üskünlərini saxlaşını müddətdən burun yaxşı işlədiq. Yezilik məhsullatlarını toşuşqı kapalatlı qılış tərtibini sicil əlalaşdırıb, Bayınqulun oblastının özgəcə bağ ormancılıqının Şincanın yuqarı önümlük çıxırılışıqa bütün küşdülən kapalatlı qılımız.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi hazır Şincan boyunca tunji yeni energiyalik avtomobillarını toplaştırıp ülgü körüsteş yukarı dərcilik supsu bərpa qilishni tezletmekte. Ürümçi yukarı yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu yeni şəhər rayonudiki cəmi 1 milyard 500 milyon yuan məbləq silinidigan Beijing xalqara yeni energiyalik avtomobil şəhərçisi türüdə növətə birinci qararlıq quruluş bütüb işqi kirishtirildi. İkinci kararlı kuruluş pat ardı işgi kiriştirildi, hem de üçüncü kararlı kuruluşka tez süratte tayarlı kılınıvatıdı. Bu türde bütün zencirlik optimobil kasb topi şekli dastlabki qadamda namayan boldi. Beijing xalqara yeni energiyalik optimobil şəhərçisinin igiligen kölümü 166.2 mo bolup, 3 kararı bölüp kuruluş kılınıdı. Növete birinci karardaki Audi, Hafu, Tanka, Weipei qatarlıq bir yürüş avtomobil törünü öz işigə alğan 14 mark törü pütüb ticaret başıldı. Bu tör avtomobil körüş, avtomobil tapşırı biliş, Avtomobilni nopusqa elish va nimkash

burun yetiştirdiğin, bahası alayda behtövən bulgan, üç kapalıt yok məhsulatlarının setevleştiğin saklanışınız gerek. Yeni kapını işletiştin burun, paki su bilen çay kaş, hem de şamalı ötüştürüp, bir hafta koyup koyuş gerek. Bir netçeli küçük nerselerini de salametlikke çok avarçlık bulup kalmaslıktan aldın ilişiniz gerek.

Radio anlıcı dostlar, tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümede kılç tevrenmeye için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü dünya yüzyılımı görülüp bakmayan zor özgür işini başını keçirip atıdı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliki, bir devletin stratejilik teşebbüskarlıkını kolgu keltürüşüdeki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu ufturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeye çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşilişimiz gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini qoğdaş gerek. Konularda kanun devletnin tarazisi, cemiyetnin mizani deydigan gep ba. Asasi kanun devletnin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügeyge. Men asasi kanunnun nopozunu qoğdağallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu qoğdağallık. Asasi kanunnun izzet örmetini qoğdağallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet örmetini qoğdağallık. Asasi kanunnun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbi o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı ilgi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığa kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzdüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunu umumüzlük ızçıllaştırış ve yolu koyuş sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluk hizmet. Şundakla xalq kurultayı tüzümidi çın turuş ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki koğdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, revizye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri, hizmetleri,

qilishi kerak. Nuqtiliq sohalar, yangidan gulnayotgan sohalar, chetki chetishlik sohalarga aloqador qonun chiqarishni kuchaytirib, sotsialistik yadroli qimmat qarishini qonun chiqarishga singdirishga ahamiyat berib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini takomillashtirish kerak. Sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohasida qonun dasturiy tuzish xizmatini davomli qanot yoydirish kerak. Yaxshi qonun yaxshi idora qilishning oldingi sharti. Qonun osmondan tushib qolmaydi, yerdan unib chiqmaydi, balki avom orasida barliq keladi. Kishilarning orzusiga uyg'unlashadi. Qonun chiqarish sifatini o'stirishdan iborat bu muhim xalqini ching tutib, xalq qurultiyi va uning doimiy komitetining qonun chiqarish xizmatidagi yetakchilik rolini yaxshi joriy qildirib, obyektiv qonuniyatga hurmat qilish va uni namoyon qilishni ching turib, xalqni ko'zlash, xalq toyinishni ching turib, qonunda belgilangan huquq cheki va tartibga qattiq amal qilishni ching turib, qonunni ilmiy chiqarish, demokratik chiqarish, qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'a siljitish kerak. Qonun chiqarish shakllarini beytib, chiqarilgan qonunning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Ma'muriy nizomlar, reviziya nizomlari, tarmoq qoidalarini qat'iy turda qonunda belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha tuzib, nizom qoidalarining sifatiga kafolat qilish kerak. Nizom chiqarish huquqiga ega yerlik xalq qurultoylari nizom chiqarish huquq chekiga qattiq amal qilib, partiya markaziy komitetining muhim siyosat fonjinlari va tadbir o'rlashtirmalarini izchillashtirish, amaliylashtirishni chordab, yerlik nizom chiqarish xizmatini yaxshi ishlab, amaliy masalalarni kuchab hal qilish kerak. 3. Asosiy qonunda xalq qurultoyiga yuklangan nazoratchilik huquqidan obdan foydalanib, to'g'ri nazorat qilish, unumli nazorat qilish, qonun bo'yicha nazorat qilish kerak. Xalq qurultoy tizimining muhim prinsipi va tizim loyihasining asosiy talabi har qanday davlat organi va uning xizmatchilarining huquqini nazorat qilish va uningga chek qo'yish. Xalq qurultoy nazoratchiligining partiya va davlatning nazoratchilik tizimidagi muhim rolini texmi yaxshi joriy qildirib, huquqni xalqning nazorati ostiga qo'yish, huquqni oshkora yurgizish, huquqni tuzum qapsiga selib ching boshqurish, huquqni qonunchilik chulvuri orqali tizginlash kerak. Har darajali xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari asosiy qonun va qonunlar yuklagan nazoratchilik huquqini ishlatib, to'g'ri nazorat qilib, unumli nazorat qilib, qonun bo'yicha nazorat qilib, davlat qonunchiligining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab, qonun nizomlarining unumli yo'li qo'yilishiga haqiqiy kafolat qilishi, ma'muriy huquq, reviziya huquqi, sud qilish huquqi, taftish huquqining qonun bo'yicha to'g'ri yurgizilishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlatimizning siyosiy tuzilmasida xalq qurultoyi bir hukumat, bir komitet, ikki mahkamani nazorat qilish roliga ega bo'lib, davlat organlarining xizmat birikmi kuchini shakllantirishiga turtki bo'ladi. Markazni chordash, umumiyatga mulozamat qilish, muhim nuqtani gavdalantirishni ching turib, diqqatni partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rlashtirmalariga markazlashtirib, xalq ommasi o'ylayotgan, taqazzo bo'layotgan, orzu qilayotgan masalalarga markazlashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni cheklab turayotgan gavdalik ziddiyat va masalalarni hal qilishga turtki bo'lish kerak. Xalq qurultoyi qonunni belgilangan nazoratchilik usulini bir tutash qo'llanib, qonun nizomlarining yo'li qo'yilish ahvoliga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, davlat organlarining asosiy qonun va qonunlar doirasida mas'uliyatni ado qilishi, xizmatlarni qanot yoydirishiga haqiqiy kafolat qilish kerak.
Xalq qurultayının nazaratçilik tüzümünü mükemmelleştirip, Xalq qurultayının kanun icra qilish, kanun yürgüzüş hizmetini nazarat qilish mexanizmi ve usulunu takamullaştırış gerek. Her dercilik, bir hükümet, bir komitet, iki mekimle Xalq qurultayı ve onun daimi komiteti tüzgen kanun nizamla ve çıkargan karar bekitmelerini katkı icra qilip, hizmetlerini kanun boyunca dokulat qilishi, Xalq qurultayının nazaratını anlı qobul qilish gerek. 4. Xalq qurultayı vekillerinin rolini toluq cari qildirib, xalqning sadasiga javob qaytirish gerek. Hakimiyet işleri bilen şugulnışının negizi xalq rayini mayil qilishda. Xalq qurultayı tüzümünün kudretlik hayati küşke ve roşen evzelliki igi bolishidiki aşkuş, xalq arasida çonkur yıldız tartqalqida. Barlıq dövlət orqanları və dövlət xizmətçiləri xalqın çakırı buluş inini müstəkkəm turğuzub, xalqın qəlb törüqə qoyub, xalq bilən bolğan qoyuq alaqını saxlab, xalqın pikir təkliflərgə qulaq silib, xalqın nazarını qobul qılıb, xalq üçün tirişib xizmət qilish şərt. Xalq qurultayı vəkillərinin xalq ammısı bilən alaqı bağlaş məzmuni və şəklini beyitib, alaqı yollarını kengaytib, Cəmiyyət köngül bulvatqan məsələləgi pahal cavab qaytırıb, texımı yaxşı halda xalq bilən işqiyun taşqiyun buluş, xalqının hal əkvalını igiləş, xalqının əqil parasını mücəssəmləş, xalqqa nəbiyyət güzüş gerək. Hər dərcilik xalq qurultu daimi komitetləri vəkillərinin xizmət ixtidari quruluşunu küçəytib, vəkillərinin məsuliyyətini qanun boyunca texımı yaxşı ada qılışıqı mədəd berib və kapalətli qılıb, Her dərcilik xalq qurultayı vəkillərinin rolunu cari qıldırışını, xalq öz işiga özü iyi buluşunun mühim ifadəsi aylandırış gerek. Xalq qurultayı vəkilləri xalq tapşırgan şərəflik məsuliyyətini zimsiga alğan. Şuna xalqın mənfəəti və iradəsi sadıqlıq bilən vəkillik qılıb, dövlət hakimiyyətini yürgüzüşkə qanun boyunca qatnışış gerek. Siyasi meydanda məzmut durub, siyasi məsuliyyətini ada qılıb, İdiye, stil kuruluşunu küçeytip, asasi kanun ve kanunlığa nemunlik bilen raya kılıp, siyasi cihette zerek adem buluş gerek. Xalık arasının keliş, xalık arası da yıldız tartış alhaydiliki ve özellikini toluk cari kıldırıp, xalık ammısı bilen bolgan alakını koyuklaştırıp, partiye ve devletinin xalık ammısı bilen alakı bağlışı da yakış köyrük bulup, Ən zor dərəcədə aktiv amillərini qozğab, pasiv amillərini tügütüb, yeni dövrdəki xalq qurultayı vəkillərinin salapıtını namayan qilishi kerak. 5. Siyasi orqan enini aşırıb, xalq qurultayının öz quruluşunu küçəytish kerak. Hər dərəcəli xalq qurultayları və onun daimi komitetləri 4 anı küçəytib, 4 işənçini çıngıtıb, işkini qoldaşını işqa aşırıb, Siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunu umumuzlu küçeytip, anlı kalda Congo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de çıntırdığan siyasi organ, halkının öz işiği özü iki buluşuğu kapalı kılıdığan devlet hakimiyet organı, asasi kanun, kanunla yüklügen Türlük məsuliyyətlərinin hödüsüdün umumüzlük çıxıdığan xizmət orqını, başdın axır xəliq amısı bilən qoyuq alaqa bağlaydığan vakalet orqını boluş gerek. Xəliq qurultu daimi komiteti və məxsus komiteti tərkibidikilərinin qurulmasını sərxılaşdırıb, siyasi cəhətdə qəddi xəliqi xizmət qıladığan, qanunçılıqını uluqlaydığan, demokratiyanı cari qıldırdığan, Məsuliyyətini tirişib ada qılıdığan xalq qurultayı xizməti qoşunu bərpa qilish kerak. İntizam stil quruluşunu küçəytib, həm qanunda belgilənən məsuliyyətini qatıq ada qilishi, qanunda belgilənən tərtibə riayət qilishi, həm şəkilvazlıq, bürokratlıqın qətti aldını elib, xalq qurultayı xizmətinin əməli önümünü östürüş kerak. 6. Partiyanın xalq qurultayı xizmətiga bolğan umumüzlük rəhbərligini küçəytish kerak. Xalq qurultayı tüzümü partiyanın dövlət hakimiyyət orqanlarına rəhbərlik qilishidiki mühim tüzüm vasitəsi.
Шундақла, партияның дөләт хакимиетіде демократияны толық чарай қылдырышы, аммеви Лушенны ызчыллаштырышы деки мойым реалыш шәкли. Әр дәрджілік партия комитетлері қалық құрылтығы қызметіні мойым орынғы қойып, партия қалық құрылтығы қызметігі рәхбарлық қылыш түзімін мүкәмәлләштіріп, қалық құрылтығы даими комитеті партия ғұрпысының қызмет докылатыны қәрәлік аңлап, қалық құрылтығы қызметідегі мойым мәсілілерінің муакемі қылып, әл қылыш керек. Қалық құрылтығы вә оның даими комитетінің қанун бойынша қызмет оқуқын жүргізіші, қызметлерінің қанат яйдырышығы мәдет беріші. Бір хөкімет, бір комитет, ішкі мәкімінің қалық құрылтығының назартыны аңлы қобол қылышыға етекчілік вә хәйдекчілік қылыш керек. Халық құрылтығы даими комитетінің рәхбарлық бәнісі вә халық құрылтығы қызметі қошуыны құрылышын күчейтіп, халық құрылтығы кадрларыны партия хөкімет тармақлары, қанун жүргізгіші тармақлардағы кадрлар білен муапық алмаштырыш түрткі болуш керек. Партияның һәр дәрежелік тәшкілат, тәшвиқат тармақлары, халық құрылтығының алақыдар тармақлары білен болған маслаштырыш, маслышын күчейтіп, Еңі дәвірдікі қалық құрылтығы қызметінің яқшы ішләшінің құдіретлік біріхмі күчіні шәкілләндіріш керек. Әр дәрджілі қалық құрылтығы даими комитеті, партия ғұрпылары, партия рәхбарлық қылышқы дайыр түзімләні әсті айдыл ижыра қылып, партияны ұмымызлік қаттық идар қылыштығы асасы гәуділік мәсулетіні яқшы әмәлілләштіріш керек. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halık Kurultuyu Hizmeti yığında kılgan Halık Kurultuyu tüzümüde kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tam ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerdaya ulaştı. Programımızdan mesul mahareli Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Bu bal hilik işkemesin işlemepti de. Dep ensirip, Subat'ın arkasından yatkı kırdı. Can muallimni köygen Subat, dero orundan turup, onu oltırışı teklif kıldı. Subat, yani yerim saat bağı, nimanda kaldırıp çıkıp aldın. Muallim, ben hemen işlep bulup, uptan tekşürüp andın çıktım, dedi Subat. Başka suallarını işlep etsen, bunun da gap yok. Demekçi boğunu, sınak üçün çıkırıp koygan ahırdaki işke meselen davat demen. He, hatırcan bulan can muallim. O işke meselenimi işlep ettim. He, işleyen bolsanlı boldi. Can muallimden çırayda tebessüm payda boldi. Sen şu işke meselenini işleşçer yanda gayrilik eskımıdın mı? Yakay, o işki mesele başlangıç algebra əməllərdən çıxırılğan ikən qo. Doğru dedin. Amma bu işki mesele sən oylığandak adlı yemez. Meninçə bu bir qaymaq duruş sualı. Biz oqutqıçıla nəçə gün işləyən bolsaq mı, axırqı hökümdə bir yəkiləmədik. Bəlkim sən o yüzəki oylab qalğan buluşun mümkün. Manver imtihan tügəb işki gündən kiyin, Can muallim Subatni imtihan qayg'isi tekshirib o'tgan yig'in zaliga boshlab aytdi. Yig'in zalining o'tirsadiki uzun ustalda imtihan qayg'isi u boshdan bu boshqa ratdik tizib turardi. Kela Subat. Bu ishki masalani g'ayri bir usul yechibsan. Biz yechgan usullarga faqat o'xshamayotdi. Shunglashqa bizni qaymoq turib qo'yding. Kallanga kegenle işledin mu, ya ki bire asasın ba mı? Dedi Çin Havu muallim. Ben mi sizdek oyludum? Şunlaşka onu başlap kırdım. Subat, nek meydanda kaydedin işlep bizge köz sessun. Andın onun doğru hatalıkı hüküm kılaylı. Dedi Can Ayuha muallim. Can muallim, belki doğru oylapsız. Bu okuğucağınızı algebra'da talantı bağıdıp maktab bəyendiniz. Bugün nəh meydanda talantı namay yankısın. Biz mu öz gözümüzle köreyli. Deyişti başqala. Subat öpbidi kızırıp. Can muallim, keçirin. Mən hata işlə koygan oxşaymən. Dedi. Subat, ciddiləşmə. Sən deyən okuğucu. Eğer hata işleyen bolsan, seni ayıplamayız. Eksice hatalıqını tüzdüb, rıqbetlendirimiz. Mubada senin yeşken usulunda yenilik bayqalsa, biz seni mukabatlayımız. Gebimde düşendin mi? Can muallim, Subat'ını tatip ekilip, özünün yenideki orunduqda oldurğuzdi. Andın, Subat'ın matematik imtihan kayğızı bilen, birkancı ahvara kayğızını onun aldı koydu. Okutkıçılarının hemisi orunlardan kuzgulup Subat'ın beşiği ulaştı. Bu hal Subat'ı tekimi ciddiyleştirip etti. O, kalemini mutçin tutamay, kolları titirip getti. İşki meselini kağız köçürüp oğuca, pişana ve burnudun muncak muncak tartam cildi. Subat, özünü azadı koyu et. Dedi can muallim bir stakan çayını sunup. Subat çaydan bir kancı otlap çunkur nefes aldı da işki meselini kaytadan işleşke başladı.

0: Zeytir diken. Ay,
1: chat her qanç pechat bolsunmu, vaqa chiqqanı başını qoğday almaydı. Amma bir xatalıq qaldıqı, altılıq paytda sizni ajallik zaxmında saqlap qaldı emasmı? Oylap beqme, qaysı bekrek avarçılıq.
0: Doğru, bir xatalıq mühim. Toksikret mingende qalpaq kiyişini adet qılsaq bol gerek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xavibini azaytudu.
2: Toksikret mingende bir xatalıq qalpaqını doğru kiyibidim. Bexatarlik qalbiqi sizni qo'g'daydi.
3: Qadimdan hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
2: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
3: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
2: Ali janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janoblardir.
3: Ali janoblar samimiy, rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar ali janoblardir.
2: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
3: Ali janoblar atrofimizdagi ulgu bo'laladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish, kamtar ali janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Qaynatish Agafya üçün yeñilik idi. Keti apsının öyde murabbanı moşunda qaynatıdıqallıqını tonuşturgan bolsa mı? Bu öyünün murabbasını izcil özü qaynatıp kelavatkan Agafya. Levilla'nın ailesi de işiltip kelavatkan murabba qaynatış usullarının bir dimi hatalıq yok. Başkılarınki de çokum çataq ba dep oylap. Qaynatıvatkan Malina murabbasığa özünün usulu boyunca su koşup etken idi. Onun bu işi aşkarlanıp kalgandan kiyin, ula bölcürgen murabbasını özleri karap turup kaynatıp, murabbanı su koşmaymı yakşı kaynatkılı boludugallıkıga Agafya'nı işendirmekçi boluştu. Açık gelip, kızırıp, çaşları çuğulup ketken Agafya, yeğini beliki geç türüp koyup, oğruk kolları bilen murabba kaynatı vatkan meşnin otunu koçılı koç bilen pat pat çıkçılap koyup, kayna vatkan murabbağı karap oltırattı. İşçi de murabbanın ketip gelip, murabbağı okşumaydıgan bir nemi bolup çıkışını can dili bilen tile vatattı. Qeyri Kinez hanım, Agafya'nın özüge açıqı barlıqını bilip, amal ba özüne başka işla bilen aldırap yürü vatkanı selip, murabba kaynatı vatkan meştirepke karmay vatattı. Başka geplerini kılıp oltırattı. Şundaktı mı pat pat közünün kuyruğu da kıya karap koyattı. Men daim hizmetkarlığa erzar rekledin könlektik durup berimen. Dedi Qeyri Kinez hanım baykı gepini davamlaştırıp. Köpkini elivessek mikin sadıgan kitey. Dedi o Agafya'ya karap. Sının arlışın hacetsiz. Uyer sık. Dedi Kinez hanım meşnin yenigi ketavatkan kitini tosu bilip. Men kılay. Dep ornıdın turdi dolli. O kuşk bilen boş kaynavatkan murabbanın yüzüdeki serih köpükni avaylap elip, üstüde oltundak köpük, tegide kip kızıl kıyam tınıp kalgan taksinin gırvikige boş urup, kuşktiki köpükni çürüp etti. Ula çay vaxtı da bu taksideki kıyamını yalıp algan bolsa, kançilik hoşbop gitar idi ya? Dep oyladı o, balıllarını oylap. Hem küçük vaxtıda çoğlanın murabbanın köpükini yemeydiğallıqıga hayran kalıdıqallıqını esi gelip. Setua pulbege yakşırak deydu, dedi Dolly. Hizmetkarlığa kandak nersi in amkılsa en muhabık boludıqallıqı toğırlık kılışı vatkan kızık parağını davam kılıp. Lekin pulbez kandak boludu, dedi Kinez hanım bilen Kiti bir dek onun gepigi karış çıkıp. Ula nersi bergenini köpürek ətiv alaydı. Meni desen la, bultur men bizden matriyonağa gülleri poplengi okşap kalıdıgan rektin bir könleklik seti bilip begendim, dedi Kinez hanım. Toğra, tuğulgan gününüzü ötküzgen güne men onu şu könlekti körüvidim. Güller acayip çıraylık. Oddi hem körkem. Eğer o şurektin könlek kimigen bolsa, özemgi bir könleklik eptik durup alattım. Varinka'nın könleki okşaprağı ketudu. Şundak süpetlik hem erzan. Hem de boğan dek kılıdu, dedi Dolly. Murabbadın bir koşuk elip, kıyamını ektip görüp. Kıyam inçik sozulup çüsü boğan buludu. Yani azırak kaynısın Agafya. Hacep mi cenimge tek de bu çivilla, dedi açık gelip durgan Agafya. Kandaklı bolsun bari bir go, dep odonşup koydu o yana. Oy, karanla onun umaklıkı ne? Onu ürktüp etmen la, dedi Kiti sala sungu konu veli.

Malinani sapıkını kayırıp turup çokup yavatkan kuşkaşını görüp tuyuksuzla. Raz, nemi dige umak? Kiti,

0: yoqishtiryapman, dedi javoban Kitty yaqinliq kulib qo'yib. O'zingning ishlar qandoq? Ha, u yangi arvoga kon arvolar qarganda 3 hissa ko'p yuk bosqili bo'ladi ekan. Ikkimiz berib ballarni ilib kelaylimi? Arvo keshga arvoni qaytib qo'yishni deb qo'ydim.
1: Nima? Sen Kitty'ni kötek arvonga o'ltirg'izib epmangmoqchimi?
0: Dedi opsi onun u ışığı narazı bulup.
1: Bir kadem bir kademden asla mağımız, Kinez hanım.
0: Levin muşkem geçe Graf hanım ne küyü oğulla kayın anısını apa dep atıganı okşaş atap bakmağan idi. Onun bu işi Kinez hanımı yakma etti. Levin Kinez hanım ne her kançı hürmetlisi mi? Ama onu apa deb atap, özünün merhum apsının hatırsını suslaştırışka könlü unuma itti.
1: Apa, siz biz bilen bilip berin. Menin silahının bu tentekliklerinlani köygüm yok.
0: Bopto, salametligim yakşı boğandı ikin, men piyadım anay. Dedi Kitty, ornudun turup. O, erinin yenigi kelip, onu koltuklu aldı.
1: Tenin sahbosu mu her neslin çeki boludu?
0: Dedi Kinez hanım.
1: Oy, Agafya, murabba tayar oldu mu?
0: Dep sorap koydu Levin, Agafya'nın könlünü kötürüp koyuş məxsidi de onun qarap külüp koyup.
1: Murabba kayın dişinin yeni usulu bulam diken. Bob kaldı iken, ama bizninki qarğanda uzaqara kayın tevidi diken.
0: Şundaq boğunu yaxşı Agafiya, içip qanmaydı.
1: Muzdurumuz mu erip tügüdi? Bumuz nədi saxlaytıq?
0: Dedi Kitty, erinin məqsidini dərro düşünüp və erigi oxşaş yisiyat bilən onunğa qarab qoyub.
1: Sizning çılğan nərsləriniz opamğa tetip ketip, heç qandaq yədə bundaq yaxşı çılğan nərsləni yep baxmağan mən dedi.
0: Dep koşup koydu Kitty, beşidiki yağlıkını tüzeştirip durup. Agafya Kitty'ge açıqı bilen karap koydu.
1: Könlüm niye saymen dep avarım man henim. Menin işkinlağını körüp dursam, könlüm ecilip kalıdı.
0: Dedi o. Onun kopalarak deyilgen, işkinlağını digen sözüdün Kitty təsirlenip kaldı.
1: Biz bilen bilin Mogo terip kegili berin ço. Bizni Mogo bayalagi başlap barattınız.
0: Dedi Kitty Agafya'ya. Agafya huddi, sizge azraq açıqlangın baydı. Lekin onda kılanmaydıken men digen de kılıp, beşini çayqap külümsirap koydu.
1: Menin diginim de kılınla.
0: Dedi Kinez hanım.
1: Au kağaz bilen. Murabba'nın üstünü yepep, kağazının üstüge rum harıkıdın bir neç temim temeti vitsile. Şunun da murabba muzum musum o kökürüp kanmaydı.
2: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilesen. Bizdeki işçilani bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kancı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kele batıdı. Bokul tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra, şundak bulup atıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdırıyım.

0: yerge az kalgaçka, arbağı çüşüp elişinin haciti yok idi. Arbağı dikilemi peski çüşüp piyade menişti.
1: Ben sana şuna dep koyayım. Sende gurur diye nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmet kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oturuş teşkilimekçi olsan, özen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı tek koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp belsen yakışılmamdı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakışı. Petrborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsa mı? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.

kapkara çaşları üstüge yağlıkını mekkem çigip algan Varinka bir top balılanın otursuda huşal oynap külüp kelip atattı. Körnüşidin könlügi yıkıp kalgan ärnin özüge muhabbetini ızhar kılış ihtimalı barlıkıdın tolum haya jalınıp ketip atkan dek kılattı. Çırayı güldek içilip ketken idi. Yandışıp ketip atkan Koznishev onun güzel ruhsarıga toymay karaydı. Közleri Varinka'da onun yakımlık yaplarını hem yakşı paziletlerini oylap meni vatattı. Bundak pevkuladı yesiyat onun da yaş vaktıda bir kitim bolgandım başka hazırgıca takatlı bolup bakmagan idi. Onunki yakılıştın payda bolup atkan bir hıl tatlıq sezim vücudu da bağın seri ulguyup beri vatattı. O yıldızı inçke. Kalpkının çörüsü kayırılıp ketken yoğan bir kıyın mogosunu yerdin yuluvilip onun sivitigi saldı. Ve şu bir dakikada közlerge lep bir de bir karap mənzillerinin çöçüş ve hoşallıktın onar dek kızırıp ketkenlikini gördü. Ve özümü onaysızlangan dek bulup onunla karap cimcit külüp koydu. Bu külkinin tegi de nurgun mene bağıydı. Şundak buluduğalı bolsa dedi Koznishev özgü özü. Kişik ballağı okşaş birdemlik eveski mesop jürmey. Obdan oylanıp bir kararğı gelişim kerek. Ben hiç kimge koşulmay. Özem ayrım mogo terip geleyim ikin deymen. Bomısa kığa işlerim közgü körünmey kalı diken. Dedi Koznishev ve şu an köpçilikten ayrılıp. Ula ormanın çetideki şalan özken kıyrı kıyıllarının otursudaki yumuran çöplikteki eti vatattı. Oppak gollu kıyın derekleri bilen kümüş ren golları parkarap turgan kapak direk ve yanak derekleri arlaşıp özken ormanın işkirsige karapmandı. 40 kademci mangandin kiyen gucci içilip ketken. Kızguç halkılları sangılap turgan bir top cin çatkılının keynigi ütüp emdi mini hiç kim körmeydu digen oy bilen şu yerde tohtidi. Etraf cimcit. Beşi üstüdeki kıyın şahları arılırda uçup yürgen çivillanın gacıldaşlardan başka avaz yok idi. Arılap balılanın avazları alınıp kalattı. Tuyuksuz Varinka'nın gerşanı boş çakırgan avazı alınıp Koznishev'nin çırayıda ihtiyarsız huşal tebessüm oynap getti. Koznishev bu tebessümünü his kılıp ve özünün şu turkudaki halatıge hayran kalgan dek bulup beşini çaykap koydu. Arkadılla yeniden bir tal sigar çıkırıp tutaştırış üçün serengi telini kıyın derhinin koluğa bir ne çıkettim sürkep pekatlı yandır almadı. Derhinin kasırkı sılık bolga çıkımı serengi telinin uçudaki fosfor zadılı ot almayı gidip atattı. Serengi teli ahır ot ilip yandırılgan sigarttın kötürülgen puraklık iz dolkullanıp yeyilip atkan ken dastıhangı okşaş, çatkal ve kıyın derehlerinin şah yopurmakları arsıdın asta asta kök kötürülüşkü başıldı. Koznishev kötürülüp ketip atkan sigart ısıdın közünü üzmey, işçi de özünün işlerini oylağaç aldığı karap asta mandı. Şılan şundak bolsun yemiş kıbınmaydı. Oylaydı o. Bu bir demlik hayacandın, ya ki bir hıl hevestin. İkili terepte boluvatkan, hevestin boluvatkan iş mi? Şimdi ben ki bu heves iki terepte ten boluvatıdı. Lekin bundak heves men üçün normal ehval emez.
Agar u xil havaslarga berilib ketadigan bo'lsam, o'chaqda o'zimning burchim va mas'uliyatimdan yuz o'rgan bo'lib qolaman. Lekin haqiqiy ahvol unda emas. Mening uni rad qilishimda birli sabab bor. U bo'lsa-mo, men Mariyadan juda bo'lganda uningdan boshqa hech qandoq odamga ko'nglimni bermayman deb qasam qilgan. Bu intayin muhim ish. Koznishev o'zi shundoq deydi. Shuning bilan teng, yana bu xil orsaldiliqning hech qandoq ahamiyati yo'qligini. Qasimiga xilofan ish qilsa, boshqalarning uni faqat shoirlarga o'xshaydigan xosligini yo'qotib qo'ydi. Dəpli qoyduqallıqını mı oylaydı? Qanç izdənginim biləmmə, vədəmgi xilaplı qığınımqa unundum başqı səbəb tapanmayman. Əgər əqil bilən işqiliş qıdoğur kəsə, unundun yaxşı qızını tepişim əmdə mümkün əməz. O, özü tonuşqan nurğun qızla bilən ayallarını əsləb baxdı. Lekin ulanın işçidin özü əstaydıl oylıqan dikidək, özünün bütün tələblərgi uyğun kelidigan onun dək pəzilətlik birinəmə tapalmadı. O, balılı qılıqları bolmağan qızlağı qas nazakət və cəlib qarlıq iyi qız idi. Özünü toqtatqan bir ayalının anlıq qalda bir ərgə könlünü bəginigə oxşaş, uningi ko'nglini beralaydi. Bu uning birinchi ortiqchiligi edi. Ikkinchi ortiqchiligi chakini qizlardan emas edi. Esil zodila tabiqisidan yerginatdi. Lekin yana u tabiqini tushunatdi. Ular bilan qandoq muomila qilishni bilatdi. Tarbiya ko'rgan ayollarga xos latofat və əxlaqımı iyi idi. Onda xüsusiyyətləri iyi bolmasa, Koznishev mə onu özünün ömürlük əmrayığı tallamaydı.

0: Üçüncü artıqçılıqı, onun etiqadı Keytininki oxşaş dəm qızıb, dəm soğub durduğan etiqat əməs idi. Bütün hayatı aşu etiqat üstüge qurulğan idi. Onundan başqa Koznishev bəzi təpsilatlarqa qarapmı, Varinkani özüge xotun boluşqa ən layiq qız dəpmi oylap qalğan idi. Varinka kəmbəğəl həm yalğız idi. Keytigi oxşaş bir top urq tuqqallarını və ulanın təsirlərini öygü sörəb gəlməkdi. Eyr biləllə bolatdi. Eyr gəli taynatdi. Onun bu əhvalımı Koznishevnin kəlgüsüdiki ailə turmuşudun kütgəllərinin biri idi. Bu qızın vücuduğa türlük yaxşı xislətlə mücəssəmlənən idi. Koznishevni yaxşı görətdi. Koznishev əmmigi əqlini yetküzələydiğən adam bolğaçqa bunu bilməsliki mümkün əməs idi. Şuna umu onu yaxşı görgən idi. Koznishevni pəqat özünün yeşili oylandırıb qoyvatatdi. Lekin onun atı boğulları uzaq ömür körgən adamlar idi. Onu mu hazır heç kim 40 yaşqı kirgən dəb oylamaydı. Beşida bir talma aqcaş yok idi. Varinkanın onunğa Rusiyada 50 yaşqı kirgən adamlarını boy dəb bilişidikən, Fransiyada ondaq emas. Kişilər 50 kirgəndə özünü qaranığı yetkən, 40 kirgəndə biz texi yaş dəb bilişidu degen gepi hazırmı esidə turubdu. Turubla u yana yürüküm 20 yılının aldıdiki dek turuvassa, yaşının çoğuyup ketişi kançilik iş idi, dep mi oylap kalatdi. Şu hiyalladın kiyin, u ormanının bayı kelgen yerige kaytip gelip, Varinka'nın kuyaşının kıypaş nuru astıda turgan güzel kametini ködi. U üstüde seyrek könlük, koludu sivet, yengil kademler bilen bir top qeyri qiyinnin yeniden ötüp keti vatatdi. Varinka'nın gonçı boyu Koznishev hemmedin bek heveslenidigan. Kuyaşının qiypaş nuru da tavulunup turudigan sap seyrik buğdayla bilen. Etizliklanın u terpidiki çeksiz ketken kengri dala koynuğa sınıp keti vatkandek körünüp turgan yeraktiki oltun ren ormanının acayip güzel mənzirleri bilen birleşip ketken. Bu yarkın körünüşünü köygende, onun yürükeni küşlük hayacangı selavatkını yaşlık bolmayın değil mi? Onun yürüke şu hayacandın tepi çekilip, allı kandak bir ot vücudunu köydürüp ketivatkan dek boldi. Şu ot bilen ten, özünü bir kararğı kelip bolgan dek yes kılışkı başıldı. Bir tal mogonu üzüvülüş üçün əmdili oltırgan Varinka yani ittik ornudun turup arkısıga karıdı. Koznishev koludaki sigartını taşlı bitip dadıl kadem bilen onunla karap kelevat attı.
1: Apanın nemi oyla vatkını, sana kimle ilip vermekçi bolu vatkını bilen minin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gəp kılışmıdık ko?
1: Yaq, müş toğırlık paranlışımız. Son rast gəpini qısam, məylik xeri ya ki yaş, məylik senin apan ya ki başqa ayal bolsun, insab yok ayallalı bolsa, ondaq ayallar menin könlüm giyat. Şonu mən onun işleri toğırlık kılınğan gəplərini pəqatla anlaşına xalımayman.
2: Anna, menin apam toğırsı da bundaq hörməsizlik bilən gəp kınmasıqını soraymən.
1: Oğlunun bəxti bilən şan şərpinin nədiligini bilmegen ayalda İnsap mı bulmaydı?
2: Sana yeni bir qetim de koyay. Mən hürmetimini kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren taqat tılanın uçudala.
2: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şunda kıl. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

Delo arkalık kanunu çöndürüş, kanun maddelerini callık uçuk iş beriş. Hürmetlik radyo anıvıcılar, Anlavatkanı'nla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın kanun liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı məzmunları kulak salgaysıla. Ehtilap kanun destori avazını qoğdamdı. Öz tuğumuğan pərzentle kanunluq varıs bolalamdı. Sayahatçı Kartin Abdümbül'e heydep Abdümbül İgisi'nin eğir yarının işini keltürüp çıkardı. Kanun yardımı inkasını avalı kılıp becergili bulamdı. Hem de ihtimalle bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri İmincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Gene ondak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Gene ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Dostluk bulmasa könlümüz kuruk kalıdı. İftiharlık bulmasa bu iradenin emelgi aşmakı teski toktaydı. Keyfiyat bulmasa işlerimiz mürekkep dışıdı. Cesaret bulmasa mengü netice meyvesini tetiyanmayımız. Fırsat bulmasa özümüzde çaklatanmayımız. Şarait bulmasa artıkçılıkımız aman şaraitinin tüpeylidin besilip kaldı. Demek bizden turmuşumuzdaki her bir nerse intayın kımmetlik. Her bir nesinin özü güçlük olaydılığı buludu. Şunun için her bir nesinin aktif terpini kubul kılışımız ve onu turmuş kartinilerimiz için mülazimet kıldırışımız lazım. Her bir işka, her bir nesilere doğru pozisyede buluşumuz gerek. Ben ondak olsa güzel küldürümüz devamlı

Ja sveim mikrodiolum što slašu tapt programımız damlı şu atıdu. Könlünüz deryada ken bulmuşsa bu hayatınız kandak mı güzel ölsün. Özünüz için sap kalıp boşluk elip koyun. Meyli igiz besikler bolsun ya ki toluk kemtikler bolsun. Siz yengilliklerini koyup hiç ikilenmey batırlaç olgu karap mağalaysız. Yengil kademle bilen hayatınızdaki her bir kademini yakşı alalaysız. Köngül ne derya kebi tutuş, ademlerinin köngülsüzlüklerini unutuş, avarçılıklarının yırak duruştaki bir muhim amili. Demek, köngülümüz derya dek boğanda, bizim işlerimiz tez yürüşüdü, küllerimiz hatırcam, turmuşumuz mol ödüdü. Şunun için derya kebi köngülle hemimizgi yar bolsun. Hemen şunu demekçimen ki turmuşunun her bir demlerde köngülünüz ak bolsun. Etrafınızdakilerge mehir muhabbetlik bulun. Epoçan bulun. Ken kosak bulun. Şundula bu dünya siz üçün nahaydı güzel. Ben ondak bolsa güzel tavsiyelerimizden kiyen güzel nakşilerimiz yanını siz üçün.

Qadirlik radio oglugchilar, shu topdi programmamiz qaytib keldik. Odamni hammadan bek mashhush qiladiganimi, hammadan bek sergak qiladiganimi, yana shu muhabbat. Bir ichimiz uniga mashhush bo'ldimiz. Bir ichimiz yillarcha oshiq bo'ldimiz. Yana bir ichimiz uni suyimiz. Qayt yana ishkinimizda uniga bog'lanamiz. Şundaq, birgi bağlanış bilen hayatını qayt söygendek bulunuz. Tırmıştan en güzel noktaları turup, bir-birimiz üçün her vaqt muhabbetlik yaşayımız. Şunlaşqa, muhabbetin ibaret bu üçmez çoka, mehirlik közlerimiz bilen qarab, onun üçüp gelişiğe sebepçi bombastıkımız gerek. Şundala muhabbetini tetiye alayımız. En güzel muhabbet silahı yar bolsun. Qanundaq bo'lsa, bizning muhabbatlik his tuyg'usi boshlaydigan kuylarimizni davomli anglaylik.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Cungu Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallıq məlumatı görstülüşçe, bu ilinin oldunki 7 ayda Cungu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyar yuanga yetip, okşaş mezgildikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşibatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besim uçuravatkan arıq görünüşte, Cungo'nun taşkı sodası bir qadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obru torunu ravallaştırış arqılıq taşkı soda asasını puhtulaştın, yukarı texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Cungo bazarığa kirgizüşkice, Cungo'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ibadınlıplı kalmay, Kurulmanın yenilinişi, olaqının çoğunkuruluşi ve əmkarlıqının kengi işi de teximu ihbadilendi. Cungo'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıxırış, yenilik yaratış ve istimalini teximu zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Cungo'nun təminat zanciri taşkı soğuduğa tərəkb oldu. Sallıq məlumatının oyan buluşca bu yılının aldınqı 7 ayda Cungo bilen 180 neçi dövlət və rayonunun import-exporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-export.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdini iş dağımıda alıqı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi hizmeti yığındı kılgan Xalık Kurultiyi tüzümüde kılç tavrenmeyi için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümede kılç tevrenmeye çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü dünya 100 yıldımı görülüp bakmayan zor özgür işini başını keçirip atadı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliği, bir devletin stratejilik teşebbüskarlığını kolu keltürüşüdü ki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu uhturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm güçlük bolsa, devlet güçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşılışımız gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini koğdaş gerek. Konularda kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin geppa. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunun nopozunu koldugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koldugallık. Asasi kanunun izzet örmetini koldugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet örmetini koldugallık. Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash

Hükümeti tayanç boladıgan. Her kaysi tereple katnışıdıgan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini kanun çıkırış tedbirleri bilen tekimi yakşı birleştirip, hem ıslahatını çoğunkurlaştırış arkalık kanunçılıkını mükemmelleştirip, hem tekimi mükemmel kanunçılık arkalık her kaysi sahede ıslah kılış, yenilik yartışı kapaletli kılıp, devletinin terakiyatı ve çoğun ıslahatlarının kanun asası buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş algı sılcıtıp, terakiyat bilen kavipsizlikini bir tutaş pılallap, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtıda tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşuğa türütkü bulup, kanunçılık usulü arkalık hırızkı önümlük takabül durup, hevip katarının önümlük aldığını ilip, devletinin ilgilik hukuki, hevipsizliki, terakiyat menfaatini koldaş gerek. Sistemi karşıda çın durup, kanunu çıkırış, tüzütüş, bekar kılış, zahlaş, tüzüşne bir tutaş pılallap, kanun sistemisi, memuri nizam sistemisi, revizyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelleştiriş gerek. Memleketli kalı kurultayı ve onun daimi komiteti, devletinin kanun çıkırış organı bulup, süpetge hakiki kapalet kılış aldınki şartı astıda, kanun çıkırış hizmetinin kademini teziltip, kanun çıkırıştaki sistemeliklik, bir bütünlük, maslıkını küçeytip, kanun sistemisini tehimu ilmi, mükemmel, birlik gelgen, nopuzlu kılış gerek. Noktuluk sahale, yeniden gülünüvatkan sahale, çetki çetişlik sahalege alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun desturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yakşı kanun, yakşı idare kılışının aldınkı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden önüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerinin arzusuğu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu mühim halkını çın tutup, halk kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılıştı çın tutup, halkını közleş, halk tayin işti çın tutup, kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertipki katık emel kılıştı çın tutup, kanunlu ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyunca çıkırışını çoğunkur algı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıkı, tedbiğin işçallıkı, meşgulatçallıkını aşırış gerek. Memuri nizamla, revizyen nizamları, tarmak kayıtlarını kettiği türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyu tüzüp, nizam kaydilerinin süpütüge kapalatlı kılış gerek. Nizam çıkırışı hukukı ige yerlik halık kurultayları, nizam çıkırış hukuk çekige katık emel kılıp, partiye merkezi komitetinin mühim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişin çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetini yakış işlep, emeli meselelerini küçep hel kılış gerek. Üçüncü, asasi kanunda halık kurultayı yüklengen nazaretçilik hukukudun obdan paydınıp, doğru nazaret kılış, önümlük nazaret kılış, kanun boyunca nazaret kılış gerek. Halık kurultayı tüzümünün mühim prinsipi ve tüzüm layihasının asasi talebi, her kandak devlet organı ve onun hizmetçilerinin hukukunu nazaret kılış ve onunla çek koyuş. Halk kurultayı nazaretçilikinin partiye ve devletinin nazaretçilik sistemisindeki mühim rolünü tekimi yakşı cari kıldırıp,
Hukukni xalqning nazorati

tasdığı koyuş, hukukni aşkarı yürgüzüş, hukukni tüzüm kapsigi silip çınbaş kuruş, hukukni kanunçılık çuluğuru arkalık tizginleş gerek. Her dercili halık kurultayları ve onun daimi komitetleri asasi kanun ve kanunla yüklügen nazaretçilik hukukunu işiltip, doğru nazaret kılıp, önümlük nazaret kılıp, kanun boyunca nazaret kılıp, devlet kanunçılıkının birliki, izzet hürmeti, nopozunu koğdap, kanun nizamlarının önümlük yolu koyuluşuğa hakiki kapalıtlık kılışı, memuri hukuk, revizya hukuki, sot kılış hukuki, teptiş hukukunun kanun boyunca doğru yürgüzüşüge hakiki kapalıtlık kılışı gerek. Devletimizin siyasi tüzülmesi de halk kurultayı bir hükümet, bir komitet, işki mekkemeni nazaret kılış rolüge ege bulup, devlet organlarının hizmet birikme gücünü şekillendirişi türütkü boludu. Merkezin çördeş, umumiyetki mulazimet kılış, muyum noktunu gevdilendirişti çıntırıp, dikkatini partiye merkezi komitetinin zor tedbir oralaştırmalarına merkezleştirip, halk ammısı oylavatkan, tekazza buluvatkan, arzu kılavatkan meselelerini merkezleştirip, iktisadi, ictimai terakiyatını çekilip duruvatkan gevdelik zidiyet ve meselelerini hal kılışkı türütkü buluş gerek. Halk kurultayı, kanunu belgilengen nazaretçilik usulünü bir tutaş kolunup, kanun nizamlarının yolu koyuluş ekbalığı bolgan nazaretçilikini küçeytip, devlet organlarının asasi kanun ve kanunla dairesi de mesuliyetini ada kılışı, hizmetlerini kanat yayduruşuğa hakiki kapalı kılışı gerek. Halk kurultayının nazaretçilik tüzümünü mükemmelleştirip, halk kurultayının kanun icra kılış, kanun yürgüzüş hizmetini nazaret kılış mekanizmi ve usulunu takamullaştırış gerek. Her dercilik, bir hükümet, bir komitet, işki mekkimle, halk kurultayı ve onun daimi komiteti tüzgen kanun nizamla ve çıkargan karar bekitmelerini katkı icra kılıp, hizmetlerini kanun boyunca dokulat kılışı, halk kurultayının nazartını anlı kabul kılışı gerek. 4. Halk kurultayı vekillerinin rolünü toluk cari kıldırıp, halkının sadasını cevap kaydırış gerek. Hakimiyet işleri bilen şugulunuşunun negezi halk rayını mayıl kılışta. Halk kurultayı tüzümünün kudretlik hayati küşke ve roşen evzeliki igi buluşudiki aşkuş, halk arısı da çonkur yıldız tartkalıkı da. Barlık devlet organları ve devlet hizmetçileri halkının çakırı buluş inini müstekkem turguzup, halkının kalıp törgü koyup, halk bilen bolgan koyuk alakını saklap, halkının pikir teklifleri kulak silip, halkının nazartını kabul kılıp, halk üçün tırışıp hizmet kılışı şart. Halk kurultayı vekillerinin halk ammısı bilen alakı bağlaş mezmuni ve şeklini beyitip, alakı yollarını kengaytip, cemiyet köngül bulvatkan meselelerine pahalı cevap kaytırıp, tekimi yakşı halda halk bilen işkuyun taşkuyun buluş, halkının hal ekvalını ilgileş, halkının akıl parasını mücessemleş, halka nepyet güzüş gerek. Her dercilik halk kurultayı daimi komitetleri vekillerinin hizmet iktidarı kuruluşunu küçeytip, vekillerinin mesuliyetini kanun boyunca tekim yakşı ada kılışığı medet berip ve kapalatlı kılıp, her dercilik halk kurultayı vekillerinin rolünü cari kıldırışını, halk öz işiga özü ilgi buluşunun mühim ifadesi aylandırış gerek. Halk kurultayı vekilleri, halk tapşırgan şereplik mesuliyetini zimsiga alıgan. Şuna, halkının menfaati ve iradesi sadıklık bilen vekillik kılıp, devlet hakimiyetini yürgüzüşke kanun boyunca katnışış gerek. Siyasi meydanda mezmut durup, siyasi mesuliyetini ada kılıp, ideye, stil kuruluşunu küçeytip, asasi kanun ve kanunlığa namunlik bilen raya kılıp, siyasi cihette zerek adam buluş gerek. Halk arasının keliş, halk arası da yıldız tartış alhaydiliki ve evzellikini toluk cari kıldırıp, halk ammısı bilen bolgan alakını koyuklaştırıp, partiye ve devletinin halk ammısı bilen alakı bağlışı da yakış körük bulup, en zor derecede aktif amılanı kozgap, pasif amılanı tüketip,
Yeni dəvirdiki xəliq qurultiyi vəkillərinin salapıtın namayan qılışı gərək. 5. Siyasi orqan inini aşırıb, xəliq qurultiyinin öz quruluşunu küşəyətiş gərək. Hər dərcili xəliq qurultayları və onun daimi komitetləri töt anı küşəyətib, töt işəncini çıngıtib, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, siyasi hökum qılış ixtidari, siyasi özləşdürüş ixtidari, siyasi icra qılış ixtidarını üzlüksüz östürüb, öz quruluşunu umumüzlü küçəyitib. Anlı qalda, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərlikidə çıntırdıqan siyasi orqan, xalqının öz işiqi özü igi buluşuqı kapalatlı qılıdıqan dövlət hakimiyyət orqını, asasi qanun, qanunla yükləgən türlük məsuliyyətlərinin hödüsüdün umumüzlük çıxıdıqan xizmət orqını, başdın axır xalq amısı bilən qoyuq alaqa bağlaydıqan Vakalet organı bol işi gerek. Xalq kurultu daimi komiteti ve məxsus komiteti tərkibidikilerin kurulmasını sarkılaştırıp, siyasi cahette qatdi, xalqı hizmet kıladığan, kanunçılıqını ululaydıgan, demokratiyanı cari kıldırdıgan, məsuliyetini tırışıp ada kıladığan xalq kurultu hizmeti koşunu bərpa kılışı gerek. İntizam, stil kuruluşunu küçeytip, Әм қанунды бәлгіленген мәсулетіні қатық ада қылышы, қанунды бәлгіленген тәртіпкі рая қылышы, әм шәкілвазлық, бюрократлықның қатты алдыны еліп, қалық құрылтығы қызметінің әмәлі өнімін өстіріш керек. 6. Партияның қалық құрылтығы қызметігі болған омымызлік рәхбәрлікіні күшейтіш керек. Қалық құрылтығы түзімі партияның дөлет акимет орғаларға рәхбәрлік қылышыдекі Мойым түзім вастысы. Шындақла, партияның дөләт хакимиеті дә демократияны толық чары қылдырышы. Амеви Лушенні ұзчыллаштырышы декі мойым реалды шешәклі. Әр дәрджілік партия комитетлері қалық құрылтығы қызметіні мойым орынғы қойып, партия қалық құрылтығы қызметігі рәхбарлық қылыш түзімін мүкәмәлләштіріп, қалық құрылтығы даими комитеті партия ғұрпысының қызмет докулатыны қарәлік аңлап, Xalq qurultayı xizmetindeki mühim məsələlərini muhakimə qılıb həll qılış kerak. Xalq qurultayı və onun daimi komitetinin qanun boyunca xizmət hüququnu yürgüzüşü, xizmətlərini qanat yaydırışığı mədəd verişi. Bir hökumət, bir komitet, iki məhkəmənin xalq qurultayının nəzarətini anlıq qəbul qılışığa yetəkçilik və heydəkçilik qılış kerak. Xalq qurultayı daimi komitetinin rəhbərlik bənzisi və xalq qurultayı xizməti qoşunu quruluşunu küçəyitib, xalq qurultayı kadrlarını partiya hökumət tarmaqları, qanun yürgüzgüçü tarmaqlardakı kadrlar bilən muvafiq almaşdırış qutrutqı buluş gerek. Partiyanın hər dərcilik təşkilat, təşviqat tarmaqları, xalq qurultayının alaqadar tarmaqları bilən bolğan maslaşdırış, maslışını küçəyitib, Yeni dəvirdiki xalq qurultayı xizmətini yaxşı işləşinin qudrətlik birikmi küçünü şəkilləndiriş gerek. Hər dərcili xalq qurultayı daimi komiteti, partiya qrupları, partiya rəhbərlik qılışqı dair tüzümlərini əstaydıl icra qılıb, partiyanı umumüzlük qatlıq idarə qılışdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini yaxşı əməlliləşdiriş gerek. Hörmətlik radio anlıqçılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi Hizmeti yığında kılgan Xalık Kurultiyi tüzümü de kılç tevrenmeyi için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

1985 yılı, 3. ay. Subat, Ali Mektep imtihan veriş aldı turatdı. O yıllarda, Ali Mektep imtihanı ilişkin ilgiri, Mektep manevir imtihanı alattı. Manevir imtihanının ötgelle, Ali Mektep imtihanı katneşi salahiyetine eriş etti. Mektep matematik okutuş grupsızdaki okutukçıla, bu kıtım okuukçılığa çıkarılan tekrarlaş materyaldaki işki algebralık meselini bir kaç gün işleyen bulsun mu? Her kıtım işleyen de cevabı birbirine okşamaya kaldı. Ahırgı kegende, hemisi özlerinin cevabını doğru adep çıntırı bağışka, talaş tatış gelip çıktı. Matematik grupsının mesulü Can Ayhua Malim, matematikada en kabul bulup, nahiye boyunca matematik peşivası diyen namı bağıydı. Ama onu bu işki meselik keyende başka okutukçılarının hem de özünün ispatları kuman nazarda karıp, keskin bernemi diyenmek kaldı. Başlangıçtaki formüla kısa işlep baktım. Lekin cevabını ispatlaş üçün tekşür günümde paketle ağıdır oldu. 30 neçe yıl algebra okutuş ceryanda karmakı attı. Ama yeşti mürekkep bundak meselini yoluqtırıp bakmam diken ben. Rastlı kaymıkıp kaldım. Dedi Can Muallim. Meninçe bundak işki ihtimallık be. Birinciden kaymıktırış üçün bu işki meselini hata çıkagan. İkinciden bu işki mesele hata köçürülüp kagan. Dedi bir ayal okutkıcı. Rast. Bu ihtimallik numu yok değil bulmaydı. Değişti başkalam. Yok, ben bunun koşulmayım ben. Dedi Can Muallim, keskin talep buzdan. Bunda kılaylı.

Aldımızda manver imtihan alımız. Bu işki məsilini imtihanı kırgözüb, toğru işleyeligen okuqçılığa numur kuş bir işini. İşleyen megellerden numur tatmasını əskertip koyaylı. Bu bihuda avarçılık kocan malım. Siz işleyen megen məsilini okuqçılarınız kandak işleyeliydi. Deyişti başka okutkıçıla. Yaq, okuqçılığa bundaq salkarmanla. Burun çıkan kulaqtın, keyin çıkan müngüz eşip ketip doğu degen gap bağı. Bir okuqçımğa işençim ba. Qaysı okuqçıñız o? Biz bilmemdok. Meniñ sınıfımdaki Subat degen balanın matematikadaki talantını bayqap yürgünümge xeyli uzaq boldı. Zehni uçuk, tepekkür ötkür bala. Bazda men bilen teñ mulahiza qılıp nurğun meseleni oturup quydu. Taslı qalman tutulup qağılı. Bazda muhim işim çıkıp gelip, keşlik tekrar kiremeginimde onu sabahtaşlığı tekrar kıp yerişke uğrunaştırıp koymen. He, isim geldi. İlgi kaş gözleri kapkara kilişken çıraylıq balındaysız gu? Dedi yaş matematik okuqçısı Çin Hao. Buludu, pikiranızge koşulumuz. Subat diyen okuqçınızga pek işinivatısız. Hani, onu sınıp bakaylı. Değişti başka okutkuçula. Şunda kılıp, işki günlük manver imtihan başlandı. Birinci günü ertegende matematik imtihanı ilini vatattı. Can muallim sınıplanın sırtıda yürüp, imtihan meydanlarını nazaret kılıp atattı. İmtihandan çıkıdığında 20 saat kalanda, birinci bulup Subat çıkıp, yatak tarafı karıp iştik menip getti. Can muallim, Abla, bu bal helik işki meselini işlemepti de, dep ensirip, Subat'nın arkasından yatıkı kırdı. Can muallimini köyen Subat, dero orundan durup, onu ultrışı teklif kıldı. Subat, yani 20 saat bağı, nimanda kaldırıp çıkıp aldın? Muallim, ben hemen işlep bulup, uptan tekşürüp andın çıktım, dedi Subat. Başka suallarını işlebilsen, bunun da gap yok. Demekçi boğunum, sınak üçün çıkırıp koygan ahırdaki işke meselen davat demen. Hatırcan bulun can muallim. O işke meselenimi işlebettim. İşlegen bolsanlı boldi. Can muallimnin çırayıda tebessüm payda boldi. Sen şu işke meselenini işleşçer yanda gayrilik eskımıdın mu? Yaqay, o işki mesele başlangıç algebra əməllərdən çıxırılğan ikən qo. Doğru dedin. Amma bu işki mesele sən oylğandak ad diyemez. Meningcə bu bir qaymaq turış sualı. Biz oqutquchılar neçə gün işləyən bolsaq mı, axırqı hökümdə bir yekiləmidik. Bəlkim sən o yüzəki oylab qalğan buluşun mümkin. Manver imtihan tügəb işki gündən kiyin, Can muallim Subatni imtihan qayğız təşkirləb atqan yığın zalığı başlap əkkərdi. Yığın zalının otdırsadki uzun üstəldə imtihan qayğızları o başdın bu başqa rəddik tızıqlı duraddi. Kilə Subat, bu işki məsəlini qayri bir usul yeşibsən. Biz yeşkən usullağa pəqətli oxşumayı batıdı. Şonlaşqa biznim qaymaq turib qoydun. Kallanğı kegenini işledin mu, ya ki bire asasın ba mu? Dedi Çin Hao muallim. Ben mi sizdek oyludum? Şonlaşka onu başlap kırdım. Subat, nek meydanda kaydedin işlep bizge közsessun. Andın onun toğru hatalıqı hüküm kılaylı. Dedi Can Ayuha muallim. Can muallim, bek toğru oylapsız. Bu okuqçınız ne algebrada talantı bağı dəb maqtab bəyəndiniz. Bugün nəx meydanda talantı namayan qısın. Biz mu öz gözümüzlə körəyli. Deyişdi başqala. Subat öpbədi qızırıb. Can muallim, keçirin. Mən xata işləb qoyğan oxşay mən. Dedi. Subat, ciddiləşmə. Sən deyən okuqçı. Eğer hata işleyen bolsan, seni ayıplamayız. Eksice hatalıklarını tüzdüp rıhbetlendirmiz.

0: Birader, siz bu bexatarlı kalpın neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
0: Bu bexatarlı küçün emez mi?
1: Bek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kantım. Bunu keysem çeçimini biz buzu itidikken.
0: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylup bekle, hayısı bekirek avarçılık.
1: Bexatarlık mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bol gerek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
2: Toksiklik mingende bexatarlık kalpını doğru kiyibidim. Bexatarlık kalpı sizin kolgudaydı.
3: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
2: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
3: Ali Canapla semimi kilodu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
2: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldıganla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla semimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
2: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kəng boludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bolalaydı qan adetki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canapla'ğı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

Delo arkalık kanunu çendiriş, kanun maddelerini canlılık uçuyuş veriş. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkanı'nla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın kanun liniyesi programısı. Ben Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmunları kulak salgaysıyla. Ehtilep kanun destori avazını koğdamdı. Öz tuğumağın perzentle kanunluk varıs bulalamdı. Sayahatçı Kartin Abdümbül'e heydep Abdümbül İgisi'nin eğri yarının işini keltürüp çıkardı. Kanun yardımı inkasını avalı kılıp becergılı bulamdı. Hem de ihtimalle bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez

Güle, her vakit sizge hemrah bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgusu. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ben sevimlik dostlar şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Bir balı bulup mecazı naayeti osalken. Onun dadısı onun bir tal mıh berip, onun her ketim açıklanganda ar koyledeki tamga bir tal mıh kekip koyuşunu eğitipti. Birinci günü bu bala tamga 37 tal mıh kekipti. Asta asta her günü kakadığan mıh sanı azlatmayaptı. O özünün mecazını kontrol kılışının moşu tamga mıh kakkandı mı asan işgeldikini yıskıptı. Hem bu işini dadısıgı eğitipti. Dada oğlunun koludun tutup arka oyildeki mık kakkan tamgı gelip he oğlum nait yakşı kıldın. Lekin tamdaki aşu mık kakılgan töşükçilerini köydün mü? Bula mengü esliği kayıtmaydı. Sen açıklanganda etkan şu sözlerin be aynı mık kakkan töşükü okşaş kişi kalbide çonkur iz kaldırdı. Eğer sen birisinin dilini rencissen, mın keçirim sorusan mı ornağı ikenmeydi? Şunun için, kalaymıkan açıklanıp, başkalarının dilini rencitiştin saklangın depti. Şunda hulas kılıçkı buludu ki, açıklanıp deyilgen her bir söz kişinin kalbide çonkur yara peyda kıludu. Şunun için biz köp açıklanmay, özümüzünü tutup ilişkini ügün işimiz gerek. Bu açıklanış onun üstüge bizden özümüzden

ahamiyet bergen. Kündüzi o ustazdın kemterlik bilen ders alsa, keşte yatıkıda kesbi kitaplarını okup, meşgulat maşinleri ve meşgulat baskuşlarının arkasındaki kaidelerini

0: 체장웨이첸샤오장려오닝을글릭파르티의코미티트낭무아웬쇼지시을그바실기왕신웨이압도남라일파르티의코미티트낭무아웬쇼지시압도남라이오낭레이시에르킨투니아스압도남라일파르티의코미티트낭무아웬쇼지시빙트완낭정웨이허종요무나스웨틀파리에트갓나시디Ляуның өлкісі Синжан ұйғыр аптыным районы әмді Синжан шіләп чықырыш құрлыш бен төәнінің нейшалық ярдан беріш қызметі сөхбәт еғіні 8-інч айның 21-інч күні түштім бұрын өрімчеде ечілді. Чэн Шаожан аптыным райлық партия комитеті, қалық өкіметі вә бен төәнгі вакалтан Ляуның өлкісінің зор күш білен қолығалықы вә қалыс ярдан бәргелікіге рахмет етті. О мұндақ деді. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishga solib, Xinjiangning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab Партия рәхбәрлеке вә социализм төзімінің Росиян әвзәлікіні толық намаян қылып, милләтләр мәселесіне әл қылышның жонғачы тоғыры елінің құдіретлік аяты күшіні әксәт тұрды. Ляуның өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан берішіні зор сияси вәзіпі қылып, ярдан беріш салмықыны сіжіл зор айтып, ярдамге еріш ватқан жайларының жәмиет мұқымлықы, милләтлер итпақлықы, кәсіп тарақияты, қалық тұрмышыны яқшылышыны күшілік ілгірі сүрді. Шинжанғдегі әр милләт қадырлары вә аммысы бұны қалбының чоңқұры қатылымығы пүкті. Ikki jayning 10-inchi qitimliq mamlakatlik Shinjangga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini chonqur amaliyalashtirib, Shinjangga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz o'stirib, kasb hamkorligini kuchaytirib, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirishni olg'a surib, Shinjangning o'zgicha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishi Yangicha sanoatlashtirish, shahar bozorlashtirish saviyasini o'stirishiga kuch qo'shishini, HVT hamkorligini kengaytirib, bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishga cho'nqur yug'urilib, sirtqi yuzlangan iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, yangi taraqqiyot andisiga qo'l tutishib mulozimat qilishi va yug'urilishini Jonghua milleti ortaq gavdisi qurilishini olg'a surib, yoshlar o'smirlarning almashtirishi va madaniyat sayohat hamkorligini kuchaytirib, har millat ommasining bashni qalbdan e'tirof qilishini kuchaytirishini, Shinjangga aqliy kuch jihati yordam berishini kuchaytirib, ixtisosliklarni tanlab avatish, almashtirish, hamkorlashib yetishtirish mexanizmini mukammallashtirib, ketmaydigan ixtisosliklar qo'shuvini barpo qilishini umid qilamiz. Shu kunlin Ляуның өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтан Аптыным район вә Бингтуанның ұзақтын бұян Ляуныңның гүлінеші тарақи қылышыны зор күш білен қолығалықыға, Ляуныңдың Шинжанғы ярдамге келген кадрлар, ықтысасықларға көңіл бөлгәлікі, көйінгәлікіге рахмет етті. О мұндақ деді. Партия 18-інші құрылтейдің бұян, yolda Xi Jinping yadroligidagi партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікіде Шинжанның қияпты күн сері еңілініп, Тяншанның жәніп шымалда қатыр жәм, инақ болған, жош ұрып тәрәкі қылған еңі кәйпият барлық кәлді. Bu qitimliq o'rganish, tekshirish orqali yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirining tamoman to'g'ri ekanligini, Jungochi sotsializm tuzumi va millatlar masalasini hal qilishning Jungochi to'g'ri yo'lining mislsiz afzalligini texmi cho'nqir tonib yetdik. Ляуның өлкісінің Тарбағатай вилайаты ва Бингтуан 8-інші шесі 9-інші шесіға нишалық ярдан беріші партия мәркізі комитеті Ляуның өлкісігі тапшырған зор сияси вазипа. Бас шуджи Си Цзиньпиннің мухим йолиорқының рухини қатъи изчиллаштырып, еңі дәвірдегі партияның Шинжанны идара қилиш тадбирини толуқ дәл жайда умумизлик изчиллаштырып, Şincan'a umumizlik del uzakçı yardım verişte çıntırıp, Cumhur milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleştiğine ibaret asası liniyeni zıt çördep, noktalık vazifelerini amelileştirişine çıntı tutup, Şincan'a ömek teşkilleb yardım verişini özliksiz kenar yetişki türtkü bulup, Şincan'ın cemiyet mukimliği ve ebedi emelik üçün tekimi zor tökbe koşumuz. Şincan bilen stratejik udullaşışını çoğunkırlaştırıp, tən hərketlenip tərəqi kılıp, kəsblərinin mas tərəqiyatıgı tırtkı bulup, HVT subsidin ortak bəhrimən buluşunu alğı sürüp, soda oburut alaqısını küşeytip, mədəniyet, sayahat, tən tərbiyə, soda əmkarlıqını kengaytip, bütün məmliketinin tərəqiyat omumiyyətigə birlikdə teximi yaxşı mülazimət kılımız. Söhbət yığınıda Erkin Tuniyaz bilen Xejongyou, Abdonom rayon ve Bingtuan'ın iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı ve Liaoning bilen bolğan almaştırış, əmkarlıq əhvalini. Wang Xinwei, Liaoning'nin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı ve nişanlıq yardım veriş xizmeti əhvalini tonuşturdu. İki tərəf hədiyə qilish mürasimi ötküzdü. Liaoning ülkesinin partiya hükümet vekilleri ömüki Şincan'daki mezgili de Ürüm şehri, Tarbagatay vilayeti ve Bingtuan 8. şiisi Şihanzi şehri, 9. şiisi Beyyang şehirde Kasp rayonu, doktorhana, mektep, asasi katlam, mahalle, medeniyet yadigarlıkları, muzey, meydan sarayları katarlıq çaylarığı berip, Şincan'a yardım veriş türlerinin ilgirleş ahvali ve iki cayının almaştırış, hemkarlık ahvalini tekşürdü. Şincan'a yardım beri vatkan kadırlar ixtisaslıklarını yokladı ve onlardan hal sordu. Liaoning ülkesi rehberlerden Zhao Cheng, Wu Chungang, Abdonom rayon ve Bingtuan rehberlerden Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Shöbin, Ha Zengyou münasvetlik faaliyetki katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonluk partiya komitiyetinin muavin şucisi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz. Bugün çüdünkin, Abdonom rayonluk xalq hükümetinin 13. umumi yığınını riyasetçilik kılıp başdı. Yığında, Xi Jinping ixtisad ideyasi çoğunkur ögünüldü, izcillaştırıldı. Merkezi Komite Siyasi Bürosu yığını ve Gouyan 13. umumi yığınının roli izcillaştırıldı, əməliyleştirildi. Abdonom rayonluk ixtisadının yürüyüşünü uğurlaştırış təhlil qilish yığınının təlbiga asasən keyinki basqışlıq ixtisad xizmetini alğı sürüş uğurlaştırıldı. Yığında bunlar görsətildi. Bu yıl kirgan nomiyan Abdonom rayon ixtisadının yürüyüşü umumən muqim boldı. Yenilənish, əlalışish, yaxşılanışdak tərəqqiyat vəziyyəti sijil müstəhkəmləndi. İşkini tikləşinin hal qılğış əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırıb, adətin taşqırı salmaq və tədbir bilən əvzəllikini cari qıldırıb, kəmtülükini toluqlab, acüz türlərini küçəydib, yıllıq ötkəlgi küçə pocum qılış cəyini bütün küşdən yaxşı qılıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa əqiqi kapalat qılış gerək. Yığında bunlar təkidləndi. Baş nişanını çın puxta tutup, mülkünlükni qoğdaşını baş oranı qoyup, terrorlıqı karşı duruş, mülkünlükni qoğdaşını qanun çıllaştırış, daimlaştırışını puxta alğı sürüp, qara, rəzil küşlərini yok diş, məxsus kürüşünü çoğunqırlaştırıp, besilip qalğın ərziyet deyil olurni, mahiyyətlik tüyüdüşünü küşlük alğı sürüş. Milletler iştibaklıqı tərəqiyatını ilgir sürüş, kanununu çoğunqırı öğünüp, təşviq ilip, izcillaştırıp, Cumhur milleti ortak gəvdisi eğni üzlüksiz müstəkəmləb, Cumhur milleti ortak gəvdisi kuruluşuna alğı sürüş. Önümlük seyilmini barç çağrı amallar bilen kengaytip, türü ötkelik ucum kılışını küşünü mərkəzləşdirip alğı sürüp, ölgü dərəclik rəhbarlar noxtılıq türü kuruluşlarını öddeyilip alaqlışış mekanizmini yaxşı əməliyiləşdirip, xalqışı seyilmi qızgıllıqı qozğaş. Abdomobil, turalğu qatarlıq tavarlarının istimalını muqimlaştırıp və kengaytip, sayahatçılıq qatarlıq mülazmet istimalının yoşurun küşünü qozgıdıp, süni əqildin yaxşı paydınıp, yenici istimal kəs pahalı yetiştiriş və zoraytış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Dikkancılık, çarvışlık işlep çıkırışını çın tutup, küzünün üç işi və qurğaqçılıqı taqabıldırış, mol osılığı kapalatlıqılış xizmetini yaxşı işləş. Sanatının eşiş vəziyyətini bütün küşütlən muqumlaşdırıb, kömür qallarının əla süsbətlik işləb çıxırış ixtidarını qozğıtı salmıqını zoraydıb, rənglik metal, ximya sanayiti qarxallarını toluq yüklük işləb çıxırış qiyitəkləş. Mülazimətçilik tərəqiyyatını tezlətib, dəlcaydı soğutkər çalqırıb məbləq cələb qılıb, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytiş xizmətini yaxşı işləb, tərəqiyyat rayonlarının ıslah qılış, yenilik yartışıq türkü bol.

0: شهری آلدن قیلدا مرکز خامچو تا مبلغان قلقی کلترپ یولگ قویگان ایناخ گزل یز کند برپاکلش توری نوته تمام نب تکشرب اتکزولش باسکشگی کردی. بودر ده دقت آمنان سپرگی چکش اولتراخ محیطی کسب ارقلق کرمنگو پیتش آموی ملازمتن ایبارت توت ساهاگی مرکزلش دورلدی. Төр Корлы шәһәрнең әтрапыдагы 6 йез базардагы 20 мәмүри кентне каплайдыган булып, 12 миңдән көбрәк кент аһалесигә нәп яткызды. Корлы шәһәре Ават йесе кичик Ләңгәр кентенең аһалесе Разия Абабехри кенттәге үзгәрешләргә гуаһ булды. Ул мондак диде: "Азыр туралгы мохитебез зур дәрәҗәдә яхшыланды. Ишек алдымызда әхлат сандыгы бар. Hükümet oylumuzu tikidigan köçet verdi. Sahra aramgahı içip kirimni köpeytimen.
1: Stansımız xabri. Dövlət yolu 3033-cü ilin yesi, Küydin Maytaq küçe yuqur sürətlik taş yolunun tağ aldı bölgedeki tuncu tonel. Şin Longkow birinci toneli 8-ci ayının 19-cü günü qezilişki başladı. Şu günü, Şillonkov 1. Toneli kuruluşu meydanı da maşin üstüne məşğulatçılarının əmisi iş oranına gelip oldu. Jongo Binakarlı kuruluş payı çekilik şirketi Küydün Mayta Kuca Yokur Sürətlik Taşı olu. Şillonkov 1. Toneli kuruluşunun nəx meydan məs olu. Jozi Bey iş başlanğanınken yol ulu, kövrük, ötüşümü yol kuruluşu qatarlıqlarını mas qadamda tezletip, Tianşan'ın canıp şimalını tutaştırdığın bu yukarı süratlik çoğun yolunun tezrek pütüşüge küş koşuduğalıqını bildirip bundaq dedi. Yeğenci texniki kullansaq iş önümü yukarı kötürülüp, kuruluş vaxtını kıskartkılı buludu. Yani en-envi texnikada 2 saatli kılgan işimizni emde 1 saatli tamamlayalayımız. Jongo Binakarlı kuruluş payı çekilik şirketi Küydün Maytaq Küca Yokur Süratlik Taşoli Toptaş Kuruluşu 1. Toktan Bölük Türi Direktorlar 1. Bölümünün Direktori Van H. Yu mındaq dedi. Tonel tutaştırılsa türünün kuruluş muddatı kıskırıp Dövlət yolu 217 leyin gelsini ilgilep kuruluş kılış vaxtımız azayıp Pütkül leyin ye kuruluşu tez algı sürülüp Sayacılarının bir xatarlıkige kapalatlı kılgılı boludu. Dövlətinin 15-ci 5 yıl məzgilidgi noxtlu kuruluşu bolğan Küydün Maytaq Küca Yokur Sürətlik Taşoli Tianşanının otdurusunu kesip ötüdü. Taşolunun omami uzunluğu 393,169 kilometr bolub, tonel nay döküb. Törü pütkeninkin Küydün bilen Küca arsidgi optimobillik qatnaş vaxtı hazırgi 14 saatdin 4 saatgi qısqıraydı. Hem de yıl boyu çeklimisiz qatnaş əməlgi aşıdı.
0: Stansımız muhbiri Leymin haber kıladı. Abdanım rayon tövən boşluq ixtisadı bilen yezi igilikinin çonkuru yuğurma tərəqiyatıgı türtkü buluşunu tezlətdi. Hazır gıcə, Şincan'da yezi igilikini işiltılıdığan adamsız uşqunun saxlanma miqtari 30 mindan eşip, paxta, özgıcə bağırmançılıq, açlıq qatarlıq yetekçi kəsiblərdə kən qollanılmaqda. Muhbir Fukan şəhərinin Çıngwen bazırıqı barığını da yezgilikide işiltilirgan adamsız uşku aldın təsis kılıngan aviyatsiya liniyası boyunca kevazlikte uçu atatdi. Bu xil adamsız uşku kökbit, kızıl ömüç qatarlıq keysallik ziyandaş aşaret görülge rayollarını tez sürette pərəxlendirəlaydıgan əm bəlgi qoyalaydıgan bulup, aqil yezgiliki supsinin AI sürət pərəxlendiriş texnikisi tayınıp, Tüpnin ozuqlıqıqı diagnoz qoyuşunu tamamlap, alaqıdar sallıq məlumatlarını adamsız uşqoğu yetkizgendin kiyin məşğulat xadimleri ximiyelik uçini üzüş, özgirişcan mıxtarlıq oğıtlaş qatarlıq etiz pərvişi məşğulatını ilip bardu. Fukan şəhri Çıngwen baziri Yürgu şərqi kentinin ahalisi Sışıcü mındaqdiri. Yezigilikde adamsız uşku işletken de doğrunu 2 saatli pürküp olgili, yine kevazının öz şehvalığı asasen özgirişcan mıhtarda ve ihtiyacı kara pürküp, vakit küşünü tecep, serpiyatını tövalletip, ünümlü aşırışını hakiki şıkaşırgılı bulur iken. Bugünkü günde adamsız uşku arkalık keselik ve aşaret zihninin aldığını iliş teknikisi kevazlikten meyvelik bakıcı. Oğutlaştın, keysellik ve aşaret zihninin aldığını iliş tezgirleşkice. Tianşan'ın canıb şimaldiki asaslıq çoğun eti ziraatleri ve özgeci bağırmancılıqdiki ösümlik asıraş halkıları da kullanılıp, dehkallar ayrılalmaydıgan yeni

0: Milletler Ananevi Tenerket Musabıkası'nın başlanış mürasimi bugün keş saat 22'den 5 minut ötkende İli Olimpik Tenterbiye Merkezde ötküzüldü. Şu çağda Şincan Radyo Televiziye Stansı Sılıvşıtin abonçılar terminali, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın doyun numarı ve sın numarı, Tenterbiye Sağlamlık Kanılı'nın doyun numarı ve sın numarı da maz kademde bir vasıtı tarıktılıdı. Vaktili görüşünlerini karışalımız.
1: Stansımız haberi. Jongo Telegrafi Şincan şirketi bugün Ürümçi'de Şincan'da akıl bulup doğru berpa kılıp Tianşan'a əqli iqtidar cəhətdə nəp yetküzüş AI məhsullatlarını ilan qılış fəaliyyəti ötküzdü. Fəaliyyət meydanında 4 xil AI məhsullatı ilan qılındı. Bu AI qurallarını tallab işlətiş, hesablaş gücünü uğurlaşdırış, başquruş, akıl vəziyyətlərini bir tərəf qılış qatarlıq tərəflərini öz içi qaldı. Məhsullatlarının həmisi Şincanın yerlik bulu toğru təqliqi tayınıb qurub çıxılgın. Şincan'daki vilayet oblast şehirle bulut doğru baylıkını uğurlaştırışını tamamlap, hesaplaş gücü, çoğu model, emeli kullanışını öz işçi kalan bir yürüyüş mükemmel AI mülazimiz zincirini berpa kıldı. Zhongdianxin Sünni Akıl Pen Teknikisi Beijing Çeklik Şirketinin baş nazaretçisi Wen Renhui mündaq dedi. Məsulatımızın ismi Telegenit. O, bizden Jongo Telegrafi tətqiqilip yaratkan akıl gəvdi məhsulatı. Onun da ilgirki AI paranlışış quralı, adam bilen birli işleydiğen əmraqı özgərtilgən, həplik doqulat yazışqa, PPT işləşgə, təkşürüş doqulat yazışqı yardan berdi. İgilinişçe, tötkül AI məhsulatıqa alaqlar sallıq məlumatla birdək, Şincanın yerlik aparat öylərdə saxlanğan bulub, sallıq məlumatlarının Şincandan çıxmaslıqı şişkaşırılıb, karxana, kəsbi uğurlarının uçurub ixətlərləkiyi texim yaxşı kapalətli qılınğan. Jongo Telegrafi Şincan şirketinin muavin baş direktori Yang Dongfeng mündaq dedi. AI'nin iktidarını üzlüksüz sahaya, karxanlarının işki kısmı kırgızıp, işlep çıkış güçlerini körünerlik özdürüp, AI arkalık türlü kestiplerinin reallıkı aylanışı küş koşumuz.
0: MD Abdınım rayonundaki 16 şehrinin hava raydan malumat anıltımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18-28 Celsius gradus kıçı. Altay'da hava uçuk bulup keyin ötken çamgır yağıdı, temperatura 10-23 Celsius gradus kıçı. Çöçekte hava uçuk, temperatura 11-27 Celsius gradus kıçı. Ulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 18-32 Celsius gradus kıçı. Bortlada hava uçuk, temperatura 15-29 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius gradus kıçı. Köytünde ötken yağmur yağıp keyin hava açılıdı, temperatura 15-31 Celsius gradus kıçı. Şihanzda hava bulutlu bulup keyin açılıdı, temperatura 15-29 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kıçı. Kumulda ötken yağmur yağıp keyin hava açılıdı, temperatura 21-32 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava uçuk, temperatura 27-40 Celsius gradus kıçı. Korulda hava uçuk, temperatura 22-34 Celsius gradus kıçı. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21-33 Celsius gradus kıçı. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 22-33 Celsius gradus kıçı. Kaşgar'da hava bulutluk, temperatura 21-33 Celsius gradus kıçı. Xotan'da ötken yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 23-33 Celsius gradus kıçı. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 18-28 Celsius gradus kıçı buludu.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qidimki proqramımızın tərcümaları Mekray Osman, İlminur İsamədən, Arzugül Xalıq, Muarir Qeyni Qadır, Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilən Sulpiya Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushiting abonçılar terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: ulağı bizim peyda kılışı mümkün.
1: Opa, kosum ağırıp gitti.
0: Bir aram bolu atı mende ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın lap gitip de bana. Çıkayınız gep kıp olup için ne? Çıkayın gitip gep kılmayın iken siz tehtir karım.
3: Lekin siz azal dönemiş kalsız. Kuşan emez tep sormaysız.
0: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bak çoğun sözler gitme. Hem işte birinci olsanız anladın şu noti.
3: Ben bir kalkasam da mı işiniz kıymen? İmtihan da birinci olsam mı yeni lan tılanlayım ben?
0: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögünü iş gerek.
4: Ulan demiş ki sen alı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
1: Abba bu kadar mal işin alı bulamdı.
0: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalgızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
4: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık yegen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Jongu Tamojna Baş Mehkemesi yakında elan kılgan sallıq məlumatı körüstelişçe, bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, okşaş mezgildikidin 17.3% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşi vatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimgi uçura vatkan arıq görünüşte, Jongo'nun taşkı sodası bir kadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obrot torunu ravallaştırış arqılıq taşkı soda asasını puhtulaştın, yokur texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yana importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Jongo bazarığa kirgizüşkice, Jongo'nun taşkı sodasının eşi kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, Kurulmanın yenilinişi, olaqının çoğunkuruluşu ve əmkarlıqının kengi işi de texımı ihbadilendi. Jongo'nun təminat zanciri bunun bilen

Sanaat maşını adamının eksporti ayrım ayrım bir bütün ondun bir hesse ve on üç bütün ondun iki hesse açtı. Yeşil mesulatın ehli üskünü geçe, Cungo'nun yeni süpetlik işlep çıkarış küçün, halkıra bazar rıqabet küçüge tez aylanmaqta. Yenilik yaratış, mükemmel kesip zinciri ve mol emeli muhitin ayrılalmaydı. Cungo, Avrupa Soğudu Cemiyeti'nin en yeni soğudu işençini təşürüştün məlum buluşça, Cungo, yukarı ünümlük hem tənərk ünümüge ige təminat zinciri sahası da oldunki orunda durduken. Ziyaretini kubul kılgan 75% Avrupa karxanası, Cungo'daki işlep çıkırış ünümü dünyadaki başka rayonlarınıkıdın yukarı edip karaydıken. Senidir elektrik şirketinin icraiye muavin lideri Yejin mundaq dedi. Mükemmel sanayi sistemisi, derecden taşkırı çok kölemlik bazar ve sicil elalaşkan ticaret soğudu muayeti, Cungo'nun təminat zincirini karxanalarının dünyayı yüzünüp yenilik yaratış ve məhsulatını tapşırıştaki muayim terekke aylandırdı. Bu yıl 6. ayda Daniye'nin doğru yasaş magnati Nohu Nut'nun bir xil yeni doğrusu Cungo'da dünya boyunca tuncu kıtım tarxtıldı. Cungo mütexessisleri tuncu kıtım halkılık klinikilik tətqiqatının baş tətqiqatçılığını üstüge aldı. Nohu Nut'nun yerşari lideri koşumça baş icraiye emeldari Domak mındak dedi. Cungo yeniden kesip kılıngan muhim doğrularını tətqiq kılıp içtiki yukarı pelliğe aylanmaqta. Eşkim Cungo ve bu yerde yaratı vatkan yanılıkka sel karmaslığı kerek. Germaniye Keon Grohi'nin baş icraiye emeldari Rob Şemis mundaq dedi. Cungo'nun gayet zor bazırı ve mol menzeresi yeni teknikini tez sürette emelileştirdi. Karxadının Cungo'daki tətqiqat neticileri bütün dünyayı nefret güzmekte. Cungo Avrupa Rəqəm Cəmiyyətinin reisi Luigi Gambardella mundaq tepkarıdı. Kölemleşken yanılık yaratış, hazırkı devirdeki aşkışlı hırız, yani kandak kılıp yeni teknikini işlep çıkırış önümünü östürüş, karıxanı terakiyatı ve kesip rıqabet küçüge aylandırışka bivast kartılgan. Cungo yanılık yaratış neticilerini tez sürette kesipleştürüş iktidarını hazırladı. Hem de bunu muhim ülge bilen təminledi. Şevisariye doğru karıxanısı Novaritis'nin Cungo rayonu lideri Li Yao mundaq dedi. Dövlet alkıgan karxanalar dünyanın yenilik yaratışını Cungo'a elip geliştin, Cungo'nun yenilik yaratış ekologiyasının katnaşkıçısı ve tutaştırıcısı'a aylandı. Mesulat eksport kılıştın texniki çıkırışıkça, işlep çıkırış yasaştın hemkarlaşıp yenilik yaratışıkça, dövlet alkıgan karxanalar Cungo'nun yenilik yaratış ekologiyasına teximi çoğunkur katnaşıp, yerşari bazırga mulazimet kılıdgan el kılış layihasını birlikte şekillendirdi. Boşluk kengaydı, içi bitiş, hemkarlaşış ten payda ilişini ilgir sürdü. Bu yıl yazda Avrupa'da yukarı temperatura davamlaştı. Cungo'nun hava tənşügüş qatarlıq aile elektri saymalılığı bulan ihtiyacı açtı. Cungo Tamojna Baş Mahkemesinin sallıq məlumatını görüstülüşçe, bu yılın aldınqı yerimde Cungo'nun aile elektri saymalıları eksporti 360 milyar 960 milyon yuan yetken. Bunun için de hava tənşügüş, şamal durğuş, tonlatku qatarlıq aile elektri saymalları eksporti cəmi 107 milyar 910 milyon yuan bolğan. Avrupa bazarlarının soğutuşku bolğan ehtiyacı küşlük. Cungo'nun hava tənşügüş karxalları şocayının istimal ve turalğu alayillik asasen məhsulatı yanılıq yaratış ve bazar orullaşdırışını tezlətdi. Xalqara Energiya Məhkəmisinin sallıq məlumatını görüstüləşcə, Avropada hava tənşügüşünün umumlaşış nisbiti aran 20%-kən. Konu imarətlər köp buluş, quraşdırış tənərxi yuxarı buluşdə qiyin noxtığa qarata, Meydi Groyinin Qırmaniyə Tətqiqat Kollektibi Cungo Yasımçılıq Sistemisi bilən həmkarlaşıb, tamını təşməydiğən, quraşdırış asan məsulatlarını otdırıqı çıxardı, həm də Cungo Avropa növətçi poizi və şu caydaki ambarda saxlaş arqılıq mallarını tez tapşırdı. Cungo'nun təminat zənciri işləb çıxırış iqtidarı bilən təminləpli qalmay, ehtiyacını pərxləndiriş, məsulatı yenilik yaratışdın çiğra halqıb tapşırışçı bolğan sistemi iqtidarı bilən təminlədi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Kenya Mara Deresi boyu. Şarkı Afrika'daki hayvanların yılda bir katım çok önemli küçük vakti yetip geldi. Mınlıgan tümelligen Ginola şiddetlik ekınga sekrep düşüp, küçlük ekınını keçip öttü. Kırgaktaki sayahatçılar foto aparatlarını götürüp, yer şehirdeki kişine hayran kaldırdıgan bu tabi manzarını bəs bəsti hatırladı. Bugün günde Kenya, Tanzaniya Katarlıq Şərqi Afrika dövlətləri də yavayı hayvanlarını tamaşa qılı sayayıdı, baylıqını əsli kəltürüş məzgilidin yuqarı sıcılıqda paydalanış məzgilgə qədəm qoyub, şu cayının ekologiyasını qoğdayışda yavayı hayvanlarını qoğdayış, məhəli turmuşu və sayayı tərəqiyyat otursa yeni tamponluq ızləşki doğru gəldi. Şərqi Afrika rayonu ötkən neçə 10 yılda ekologiyini qoğdayış cəhətdə körünərlik nəticələrini qolu kəltürdü. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sallıq malumatıda görüşülüşçe, Tanzaniya Serengeti Devletlik Bağıtçısı da her yılı təxminən 1 milyon 300 min gino, 200 mindan artıq tağıl at ve nurğun ahu köçüdükken. Bu mənzere yer şehirdeki en vekilli xarakterge ege təbii mənzirlerinden bir bop qağın. Kenya Yavay Hayvanlarını Qoğdaş İdarisi yakında ilan kılgan sallıq məlumat görüşülüşçe, 2024 yılının ahırıca bu dövlətdeki qara kərkədanın sani 1100'e yetib, 20. əsrinin 80. yıllarının ahırdaki 200'e yetmegen sandın körünərlik əslik gəgən. Ağ kərkədanın sani mu sicil aşqan. Kenya Liva Yavay Hayvanlarını Qoğdaş rayonunun icraiyyə məsulü Justin Hiss bunulanı bildirdi. Kararlık çarlaş, mahallini katnışkı yetekleş ve sayahat kerimini aşırışka medet beriş, kergiden sanının əsli kilişideki halkılık amıl. Bırak yeni mesele mu tədirici gəvdilendi. Bu yılki köçüşünün avat məzgili de Kenya'nın Masai Mara rayonudaki bir kısım danlıq derya keçikleri de nurğun sayahat avtomobilleri yığılıp gətgən idi. Şu cahidiki nopozluq yolbaşlıqçı Yusuf Limoyan munulanı bildirdi. Bazıda hayvanlar derya boyuğa yıkılışıqla avtomobilla yolunu uğrab alıdı. Sayahatçılar texmi yakın aralıqda sürətki tartışını ümit qılıdı. Amma hayvanlar boşluğa muhtaç. Bazı taratqılar yakın xəbərlərdə bu xil hadisini ziyada sayahat qilish elib gəlgən ekologiya besimi deb yığınçaqladı. Qoğdaş rayonu ətrafıdakı yezilginin kengeşi bilən yavayı hayvanlarının paliyat dairesi künsiri qatlanıb, ekologiyada yeni qiyin məsli payda boldu. Kenya'nın Amboseli Devletlik Bağıtçısı da pilinin itizlağı kirib ozuqlıq ızdaş ahvali künsürü köp körülüp, ziraatla eğir ziyan uçurdu. Tanzaniya'nın Şimalı Kısım rayonu Muşnağı Oxşaş Xırısqı duç geldi. Ngorongoro ve Loi Londo rayonu da yer işiltiş, Çarobi Kış Oquqi ve Qoğdaş rayonunu başkırışını çördügen münazirə dağımlı kişilerin dektin tarttı. Şujaydaki Marsil Mahallesi kısmen qoğdaş tedbirlerinin ənənəvi çarbı beqiş ve ultraqlışış hukukunu çekilip koyuşudun əndiş qıldı. Hükümet bolsa ekologiya sistemisi ve sayat baylığını qoğdaşını təkidledi. Şarkı Afrika'daki arqası dövlətlər ve alaqlar təşkilatla qoğdaş təpəkörünü tənşeşke başladı. Kenya'nın sayahat tarmaqları yakın qiyladın buyan yukarı kımmet, tüən təsir sayahat yönlüşünü oturğa koyup, nukul san qoğlaşmay sayahatçilerin istimal süpütünü östürüşünü təkidledi. Bir kısım qoğdaş rayonları texim qatlıq avtomobil başqırış tədbirlerini yolğa koyup atıdı. Bu, Səzgür Mənzur rayonudaki avtomobillerin sanığa çək koyuş, hayvanlar bilan boğan ən kiçik körüş arlıqını bəlgiləş, həm də köçüş yolunu uzun vaxt tosışın çəkdəşini öz çıxaladı. Ulu əslər cəhətdə yenidən qurulğan çidırlarda köpincə quyaş energiyası arqılıq tok bilən təminlənib, paskın suni bir tərəfli sistemisi və çoğuşqı buladığan quruluş qurulumisi səplənib, şu cəyinin ekologiya sistemisi olan təsiri azayıbdildi. Tanzaniya Serengeti Dövlətlik Bağıtçısı ətrafıdakı yerdən paydalanış planını küçəytdi. Həm də ekologiya koridorunu qoğdaş və çigra alqıb ölçəş, təkşürüş əmkarlığını ilgir sürdü. Mahalla ortak başkuruş endisi mu tədirici kengaydı. Masai Mara ətrapıdaki Naboyşav Qoğdaş rayonu da şu cahidiki çarabıcılarının bir kısım çarabı kış hukukunu saklap kılışıga yol koyuldu. Şununla bir vaxtda çarabıcılar yer icarı haqqı ve sayahat kirmidin percent ayrış arqılıq muqum paylığı erişti. Şu cahidiki mahalli məsuli Peter Ingatuya mundaq dedi. Yoqulishning oldini ilishdan birga yashashni o'rganishga yuzlanishda yovvoyi hayvonlarni qo'llash bilan mahalla iqtisodiy foydasini yaxshi tanqillashtirgandilar, qo'llash imkoniyatlik sijilliqqa ega bo'ladi. Xalqaro tabiatni qo'llash ittifoqining Afrika turi mutaxassisi Christopher Stone munolani bildirdi. Sharqiy Afrikaning qo'llash amaliyoti nuqul hayvonlarni qo'llashdan butkul jamiyat ekologiya tizimini qo'llash qarab burilish yasamoqda. Muvaffaqiyatni o'lchaydigan o'lcham karkidon yoki pilning sonining oshqan oshmaganligi bo'lib qolmasdi, yana mahallaning nafga erishgan erishmaganligi, sayohatchilikning imkoniyatlik sijil bo'lgan bo'lmaganligi, ekologiya koridorining ravon bo'lgan bo'lmaganligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushu yerda yakunlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Go'zal Nurrozi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad. Nazaratçısı Baxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'lganligiga ishonib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tenim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib berolmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdob qardab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tenim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almışıp kelishi hech ish emas. Ang qiyini oshu hayot mamatlik savollarga javob berish. Har qaytim erib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddaslikini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal avriqqa sabab qilamiz.
8: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Radyon bu dostlar. Tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümede kılç tevrenmeye çın duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü dünya 100 yıldımı görülüp bakmayan zor özgür işini başını keçirip atadı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliği, bir devletin stratejilik teşebbüskarlığını kolu keltürüşüdü ki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu ufturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçük bolsa, devlet küçük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşılışımız gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunun nüfuzu ve izzet hürmetini kodaş gerek. Konularda kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin geppa. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügeyge. Men asasi kanunun nopozunu kovdugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu kovdugallık. Asasi kanunun izzet hürmetini kovdugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet hürmetini kovdugallık. Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı ilgi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığa kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzdüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırış ve yolu koyuş sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluk hizmet. Şundakla xalq kurultayı tüzümidi çın turuş ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki kogdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de pahaliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, revizye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri, hizmetlerini katli türde asasi kanun ve kanunla boyunca Paal, teşebbüskarlık bilen, müstakil mesul bolgan halda birdek maslaşıp kanatıya duruş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti
asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib, asosiy qonunda bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiyuzlik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi, asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tekshirishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish, angilib tekshirish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzitishi. Asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirish kerak. Markazning asosiy qonun va alohida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha alohida ma'muriy rayonlarni umumiyuzlik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'llash kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun tizimini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolat qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun tizimini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, davr taraqqiy qilyapti. Amaliyot taraqqiy qilyapti. Bu qonun tizimisi qurilishiga uzluksiz yangi talab qo'ymoqda. Shunga qonun tizimisini davr bilan teng ilgirligan holda mukammallashtirib berish shart. Partiyaning qonun chiqarish xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, xalq qurultoyi yetakchilik qiladigan, xalq hukumatı tayanch bo'ladigan, har qaysi taraflar qatnashadigan qonun chiqarish xizmati andisini mukammallashtirish kerak. Islohot taraqqiyot tadbirlarini qonun chiqarish tadbirlari bilan texnik yaxshi birlashtirib, ham islohotni cho'nqurlashtirish orqali qonunchilikni mukammallashtirib, ham texnik mukammal qonunchilik orqali har qaysi sohada isloq qilish, yangilik yaratishga kafolatlik qilib, davlatning taraqqiyoti va cho'ng-cho'ng islohotlarning qonun asosi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, davlatimiz qonunlarini tavalligimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun tizimisi qurilishiga turtki bo'lib, qonunchilik usuli orqali xirisqi unumlik taqobil turib, xavf xatarning unumlik oldini elib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'llash kerak. Sistema qarshida chang turib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun sistemasi, ma'muriy nizom sistemasi, revizyaga doir nizom sistemasi, yerlik nizom sistemasini umumiyuzlik mukammallashtirish kerak. Mamlakatlik xalq qurultoyi va uning doimiy komiteti davlatning qonun chiqarish organi bo'lib, sifatga haqiqiy kafolat qilish oldingi sharti ostida qonun chiqarish xizmatining qadamini tezlatib, qonun chiqarishdagi sistemaliqlik, bir butunlik, moslikni kuchaytirib, qonun tizimini texnik ilmiy, mukammal
birlik kelgen nopuzlu kılış gerek. Noktuluk sahale, yeniden gülünüvatkan sahale, çetki çetişlik sahalege alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun destori tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yaxşı kanun, yaxşı idare kılışının aldın kışartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden önüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerin arzusuğu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu mühim halkını çın tutup, Halk kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılıştı çıntırıp, halkını közleş, halk tayin işti çıntırıp, kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertipki katık emel kılıştı çıntırıp, kanunu ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, Kanun boyunca çıkırışını çoğunkır alğı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıqı, tedbiğin işçallıqı, meşgulatçallıqını aşırış gerek. Memuri nizamla, reviziyen nizamları, tarmak kaydlarını kettiği türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyunca tüzüp,

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

1985 yılı, 3. ay. Subat, Ali Mektep imtihan veriş aldı turatdi. O yıllarda, Ali Mektep imtihanı ilişkin ilgiri, Mektep manevir imtihanı alattı. Manevir imtihanının ötgelle, Ali Mektep imtihanı katneşi salahiyetine eriş etti. Mektep matematik okutuş grupsidagi o'qituvchilar bu qitim o'quvchilarga chiqarilgan takrorlash materialdagi ikki algebralik masalani bir qancha kun ishlagan bo'lsa-mu, har qitim ishlaganda javobi bir-biriga o'xshamay qoldi. Oxiriga kelganda hammasi o'zlarining javobini to'g'ri deb tushuntirib olishga talash tortish kelib chiqdi. Matematik grupsining mas'uli Jang Ayxo muallim matematikada eng qobil bo'lib, nahiya bo'yicha matematika peshvosi degan nomi bor edi. Ammo uni bu ishga masalaga kelganda boshqa o'qituvchilarning hamda o'zining isbotlariga gumon nazarda qarab, keskin bir nima deyolmay qoldi. Boshlang'ichdagi formula hisob ishlab baxtim. Lekin javobni isbotlash uchun tekshirganimda faktlar og'dirildi. 30 necha yil algebra o'qitish jarayonida qarmoqqa oddiy, ammo yechimi murakkab bunda

0: Brother, siz bu bexatarlık kalpın neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bunun da taz günel mi deyim?
0: Bu bexatarlık için emez mi?
1: Pek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayıl yasap kantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
0: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama bexatarlık kalpı altılık payıttı. Sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylup bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bexatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgurek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
2: Toksiklik mingende bexatarlık kalpını doğru kiyibidim. Bexatarlık kalpı sizin kolgudaydı.
3: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
2: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
3: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
2: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamalı kıldığanla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
2: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir naqsha bir hikaya. Bir naqsha bir dastigul. Bir naqsha bir dengiz, bir naqsha bir bulaq. Nadir naqshlarni, huzurluq naqshlarni biz eng güzel sözlər bilan süpətləyəlayız. Çünki ağız ağlığısı kildigan naqshlar qalbimizning şifası. O köngüllərge huzur bəğişlaydı. Xoşal bolsunuz naqshanlar. Xoşallıqqa xoşallıq qoşalaysız. İşiniz puşqanda naqshanlar. Kayfiyatınızı tengşiyəlaysız. Muhabbetinizi əsləyəndə naqshanlar. Güzel dəmlərdən diliniz söyünüdü. Muhabbette yoluqqan işleriniz ne? Tökkünüz kegendi mi? Naqşanla. Könlünüz teskin tapıdı. Kine ondak bolsa, yekimlik, muhabbetlik naqşilerimiz davamlıq silah üçün.

Sevimli dostlar, programımız qayıtıp geldik. Hayat özünü söygenlerini, özünü qadirligenlerini, düşüngenlerini, özünü haqiqi tonuqanlarını illik koynuğa ilip, kişiyi ümit kılgan nersisini ata kıludu. Oxşumagan adamlarının yaşaş adıtımı oxşaş bulmaydı. Şunlaşka adamlarının yaşaş muhiti mürekkep boğaçka, ulanın bəxtki boğan karışımı hem oxşaş bulmaydı. Elbette, bəxtinin mükemmel tepsili ölçemleri boğan emez.

Meyen Süyümlük Dostlar şu tatlı programımız dağımlışı batıdu. Hem de kündülük turmuşumuzda biz nurgulluğun kişilerle yolu kıdıkemiz. Nurgulluğun iki aileni anlaydıkemiz. Nurgun işle bizi uçurap durduken. Ben bu şu şoförlük pravısı edip maşini aydaşının aldı da taksiye tosup menzilimge yitip bağıcı nurgulluğa vakayla yüz beretti. Onu körüp durgan. Bir günü yancıkımda nekbul yok. Telefonumdan tokı kanmaptı. Şunu ulan şoför ustamga. Yeninizde ama telefonu tokı kaçlaydıgansızın bağımı yok mu? Dep sordum. Menzilge bağımsan bombaydı. Havamı şünçilik soğuktu. Hem de oyldum de yenimde ya nekbul yok. Telefonumdan tokı yok. Kandaklar men dep. Ahire menzilimni özgertip bir dostumun dükkanı ayak badım. Şunu bilen şoförga yenim dinah bul yokken telefonumun toku yok. Siz sel turup durun. Ben dükkanı kirip dostumdan pul ariyet ilip sizge bermen dedim. Şu çağda bu şoför ustam keçirin ben esli kırakım aydım. Sizin menzilinizi apırıp koyuş için bir yakışık kılay deyip maşınıza selip ağan. Karsam maşında pek ciddileşip oturup gettiniz. Kudu bir nesinizde yoktu koygan dek. Soray dedim. Ama soruyamay kaldım. Dedi. Ben mi bir kıl onaysız olup gettim. Hicil olup gettim. Bırak şu onun ıllık muamelesinin konumuna ait söyündü. Şundaktım o. Bir minut durup durun. Hemen hazırlı kırıp çıkmayan deyip. Yugurup kırıp çıksam, o maşini ketip kaptı. Ya maşinin numarını görüp almaptı men. Ya ki o ustamın telefon numarı yokken. Hesaptına aitti, onaysızlandım, bekhicil oldum. Bırak yani şu nersini yızkıp yettim ki, şu menzil getip bağıca, 10 yen deyip hesaplasam mı, 10 yenge seti bağlı bombaydıgan, acayip kımmetlik bir mihir muhabbetke eriştim. Demek turmuşumuzdan her bir demlerde en şundak küçükkeni mehir muhabbettin alem çukuşallık his kılımız. Bizden etrafımızda en şundak mehir muhabbetlik, yakşı niyetlik kişiler hilba. Biz karşı tarafının mehir muhabbetliğe erişkendin kiyen, yani kiyenki yollarda uçurgan başka kişiler gibi mehir muhabbet.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyoan hocala MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədi obrazlarını roşan yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bəgən. Hem de diqqatınla Şincan Halk Neşriyatı nəşir kılgan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vara-vara Andreyevna, mən yaş çağlarımda özəm yaxşı gördüğən, həm məni xotunum dəb ataş bəxtigi iyi qılıdığan şundaq bir qızını xiyalımda daim köz aldımğı kəltürüp durattım. Uzaq günlərini beşimdən ötküzüb, təsəvvürümdəki, həm könlümdəki şu qızının siz işkəllikinizini mənə bugün birinci qətim ködüm. Sizge menin könlüm düşdi. Siz bilən toy qılışını xalaymən. Varenkağa 10 qədəm arlıq qalğanda Koznishev özü-özü aşındaq gəplərini qılıp gəldi. Varenka yerde oldurup, özü tapkan bir netçi Mogoni Gerişa'nın elip ketmeslik üçün iki kolu bilen muhabizet kılıp turgaç, ədəb maşanı kışkırıva tatdi. Buyaq gel, buyaq gel maşa, biyadı Mogo cihken, dəb tovlaydı o yakımlıq avazı bilen. O Koznishevning yeniga kelganligini ko'ribmi o'rnidan turmadi. O'ltirgan holatini mi o'zgartmadi. Ammo xilma-xil alomatlar uning Koznishevning o'zining yeniga kelganligidan to'liq xushal ekanligini bildirib turibdi. Qandoq bir narsa topa oldingizmi? Deb so'radi Varenka. Ak yağlıq tenib olğan beşi astıdaki çıraylıq yüzünü o tərəfki burab. Eştim tapanmadım, dedi Koznishev cevap verib. Sizce, siz tapalıdınız mı? Varenka özünü orıb olğan balıla bilen bolıp ketip, onunla cevap vermedi. Ene, au şahnın yenidi yeni bir turdu, dedi Varenka, kiçik bir kızıl Mogo'nu maşağı körüstüp. O Mogo bir tüp otunun yeniden ösüp çıkkan. Yumşak kalpıkı kurup kalgan şu otunun astıda besilip kalgan idi. Maşa o Mogo'nu otturdun yerip, ottursudaki appak göşünü ele aldı. Andın Varenka ornudun turup ketti. Mogo teriş, man kiçik çağlarımını əslitidu, dedi o, balıladın ayrılıp, Koznishev bilen yanmayan ketivatkanda. Ula bir netçi minutkışça cimcit mağdı. Varenka, onun özüge bir nemi demekçi boluvatkanını sezip turuvatatdi. Nemi demekçi boluvatkallıkını bilip turuvatkaçkı mı, xuşal bolup, hem korkup, yürük selip ketip atattı. Balıladın helili uzap ketken. Kırışkan geplerini hem de hiç kim anlayalmaydıgan bolsa mı, Koznishev tekçi eğiz açmayı atattı. Varenka üçün o gep kılmay mansa yakşı idi.
yeniyla Mogo'nun gepini kılıştı. Emdiyene azırak cimcit meyip, ondan gep kılışsımı bulattı. Şunun da könlüdeki geplerini kılışı asangı çüşetti. Lekin Varinka özünün oylığını zıt halda bilip bilmeyle gep kılıp saldı. Şunda kılıp, eşitimi tapanmadınız mı? Mogo özümü ormanın işkırsı da az boludu. Kozneşev eğer bir tanıp koyup, onunla cevaben eşitimi demedi. Varinka'nın Mogo'nunla gepini kılışı onu azırak hap kılıp koyu atattı. O, Varinka'nın balılık çağları toğırsı da başta sözleyen sözlerini esige selip, onu şu yaktı sözletmekçi bolu bitip, bir demlik cimci tıktın kiyin, hudu ezip kılıp atkan dek, Varinka digen şu gepni yeni tekrarladı. Men Akmogo'nu asasen ormanın çetidi boludu dep anlıgan. Ama onun kandak boludugallıkını özen bilmeymen. Yeni bir neçe minut ötüp, ula balıladın tekimi iraklaşıp ketti. Bu yerde emdi pekat işkisili kalgan idi. Varinka'nın yüreki ayacandın avazını özü anlıgudak derecede tüpüldep keti vatattı. Dem kızırıp, dem bozırıp keti vatkallıkını mı sezip turu vatattı. Varinka Şital hanımının yanında şunç yılla turup, başkalağı bekinip yaşaşının açıkını hele tetiğen bolgaçkı mı? Kozneşev'tek muşundak bir ademge hotun buluşunun kançilik bəxtlik işkellikini çonkur çünetti. Onun üstüge hazır o özünün Kozneşev'ni hakiki yaxşı görüp kelevatkınıga bağın seri işinip kelevat attı. Hem bu iş rask çıkış aldıdı mı turattı. Şundak bolğan seri onu korkunuş basattı. Onun özüge bir nimi deyişidi mi, hem eş nimi demeslikidi mi korkattı. Gepin bolsa hazır kıl, bolmasa kılmaylı koy. Kozneşev şundak oylaydı. Lekin gepini kılalmaydı. Varinka'nın karaşlardın, kızırıp turuşlardın, pesk karap turgan közlerdin. Şıkılıp hem haletlerdin onun bir eğiz gepini şünçilik tekazzalık bilen saklap turuvat kallıkı çıkıp durattı. Kozneşev bunu sezetti hem onun şu halıt üçün könlümü yerim bulattı. Hatta gep kılmaslık ne onun kılıngan hakaret depme bilu atattı. Hem bir kararğı kelişige yardım berdiğan sebeplerini işçi de tekrarlap mı? Onunğa talep koyğandı deydiğan geplerini işçi de kayıt dep pişiklap mı turup atattı? Lekin o şu geplerini deyişinin ornığa uçtum tutla başka bir gepni sorap kaldı. Ak mogo bilen kıyın mogosunun nimperkı ba? Onun gepige cevap berip atkanda Varinka'nın hayajandın levleri titirep ketti. Kalpıkıda perh yok diyerlik. Perh yıldızda. Şu sözle bilen ten Kozneşev bilen Varinka işinin tügü geldikini. Değişik tigişlik gepnin emde değil meydigallıkını derro çüşendi. İkisinin bayatından beri evcige götürülgen aya canlanışları mı şappıdı besildi. Kıyın mogosunun yıldızı iki gün sakalını almağa adamın karı sakalığı okşaydıken dedi Kozneşev yine. Onun avazı helili besik aya cansız idi. Rast uşundak dep cevap verdi Varinka külüp durup. Ola ihtiyarsız ketevatkan yönülüşünü özgertip, balıla terep yol aldı. Varinka hursun attı,
hem uyulatdı. Şunun bilen billiyene özünü yeniklep kalgan dekme his kılattı. Öyge kaytıp gelgendin kiyen Kozneşev her kıl sebeplerini kayt oylap çıkıp burun oylagallarının hata işkellikini, Mariyen unutup getelmeydi gallıkını his kılıp yetti. Astırak yügürünla balıla astırak! Dep bir dılı tavlap getti Levin ula terepki karap, va kırışıp, çır kırışıp yügürüp kelivatkan balıla

0: Pa.
1: dedi işki kızı tanla. Oyla pekin laço. Yalğız tursu onunğa yaxşı mı? Hazır o. Kenaz xanımının avazı tuyuqsız titrep ketti. İşki kızı şu an bir-birge karışıp koydu. Közlerden apımız daim özgü özü hapılık tepi valıdu degendek mene çıkıp durattı. Kızlarının aldığı turuş kanç köngüllük bolsa mı? Özünün bu yerde buluşu kızları üçün zörür işkeldikini her kançı yes kılsa mı? Ahırkı amıra kızını ergi beri bitip, er hotun işkisi hoğulap kalgan öyde yalgız kalgandın beri, özünü hem erini oylasa, Kinez hanımının yüreği ezilip gitetti. Bunu kızları bilmeytti. İşin ba mı Agafya? Dep tuyuksuz sorap kaldı Keti, olduğu kelip durgan Agafya'nın sırlık ve ciddi tüs algan çırayını görüpla. Keşik tamakta ne mi yeşiliken? Keşik tamakta sen çıkıp uğurlaştırgın, dedi Dolly Keti'ye. Bugün Gerişan'ın dersini tekrarlat Kuzay. Bugün o derslerge karap mı koymadı? Yok Dolly, bu benim işim. Onun derslerini ben tekrarlat Kuzay, dedi Levin iştik ornudan turup. Gerişa bu yıl otur mektepki çıkkan idi. Tatilde derslerini yakşı tekrar kılması bolmaydı. Dolly Moskova'daki çığda oğlu bilen bile Latin tilini ögünüşke başlagan idi. Levilla'nın kigi kelgendin kiyin mu matematiki bilen Latin tilinin en kıyın yerlerini onunla tekrarlat kuzu atattı. Kiyin Levin bu işini Dolly'nin ornada özü kılmakçı bulup meydisigi urup çıkanda Dolly makul bolgan idi. Lekin onun dersini anlap bekip Moskova'daki muallimdek tekrarlatmaydıken dep oylap könlü yerim bulup kalgan. Ya Levin'a rencitip koyar memmekin dep oylugunu diyelme yürgen. Ahır bulalmay, Gerişa'a dersini okutkutsu okşaş kitap bu içi tekrarlat kuzuş gerek idi. En yaksı bu işini özüm kılaycu digen idi. Levin'in obloniskiği pikiri bağıydı. Çünkü o biğemliki, mesuliyetsizliki tüpeyledin, balılarını terbiyeleştek muşundak bir çoğun işini, balı terbiyeleşini bilmeydiğen bir ayalığı taşlap koygan idi. Levin'nin balılığa buluşuğu ders ötüdüğen okutkıçılığı mı pikiri bağıydı. Şundaktı mı o kaynağıtısığa, boptu, senin diginin bu içi tekrarlat kuzayı dep verdi berip, Dolly'nin talepi bu içe, kitap karap durup tekrarlat kuzduğan bolgan idi. Şunlaş kimekin dikti bir yerde emes idi. Bazı da ders vaktini unutup kalattı. Bugün mü şundak boldi? Tokta Dolly, sen olta, men çıkay, dedi Levin. Balının dersini sen digende kitap bu işi tekrarlat kuzumen. Lekin setva kegende oğu çıkıdığa işimiz ba. Şu çağda ders toktap durdu. Şunda kılıp Levin Gerişa'nın yeniği çıkıp ketti. Barinka mu Kitty'ge şu hıldaki geplerini kıldı. Ve Levilla'nın hem nersi toluk bəxtlik ailesi de özünün paydası tegidi kaldı ki işlani tepip kılıp yürüdü. Keşlik damakını mən uğurlaştıray, siz çıkman, dedi o ornudan turup Agafya'nın aldığı çıkıp getip etip. Makul, makul, dedi Keti. Ula çocuğu tapanmaydığa okşaydı. Şunu özümüz bakkan tohulanı soyasıyla. Bu işlani Agafya işkimizgi koyup berin. Varinka şundak depla Agafya bilen bildi çıkıp getti. Kandak yakşı kız, dedi Kinez hanım. Yakşılı emez apa, yani şundak çıraylı kız digine. Bunda kızlarını hiç yerden tapanmaysan. Bugün size

0: harakat va ularning qaratmiliklari ustida tahlil yurgizib turib. Veslovski o'zining kaynidan ustalning u tarafiga o'tganda Kitty ko'nglida g'alitili bir xiyolga kelib qolgan edi. Ammo u xiyolining rostligiga o'zimi kesib bir nima deyolmaydi. Levinga teximi degili bo'lmaydi. Desa uning azobini teximi kuchaytib yetatdi. Mening mush holatimda kimi menga ko'z tashla? Ney? Deb tovlab ketdi Levin ikki qo'li bilan beshini ching-changallab elib. Bu gapni qilmasang-chu? Agar tashlab qolsang-chu? Ya Konstantin, to'xta. Gepimga quloq sol. Kitty eriga ichingan ham dard qiyofatda turib qarab qo'ydi. Mening ko'zlarimga seningdan boshqa hech qandoq odam ko'rinmaydi. Hech qandoq odam. Sen meni birmi erkak qarg'uchi bo'lma demoqchiman? Uningdagi bu rashik dastlabda Kitty'ning qattiq ochiqini keltirgan edi. Uning ochiqlanadigani kishilar bilan bo'ladigan oshundoq eng oddiy munosabatlarning xushalligidan bahramand bo'lishdan cheklanayotgani edi. Shundoqdimi u Levinni shu azoblardan qutuldirish, xotirjam qilish uchun bundoq ushoq ishladi emas, barliq ishlarda o'zini qurbon qilishga rozi bo'ldi. Sen mening bu xil ham qo'rqinchliq, ham kulgilik ahvolimni to'g'ri tushangin, dedi Levin yana shu umidsizlik purab turgan zaif ovozi bilan. Bizning uyimizga mehmon bo'lib kelgan u yoshning ashu yangil taklifi putlarni olmab o'ltirishlardan boshqa beadabliklari yo'q. Ammo ko'rangan shundoq bo'lsa-mu, uningga takalluf bilan muomila qilishga majburman. Konstantin, bu gaping bak eshib ketdi. Kitty shundoq desimi, ammo uning kullashlari ichidan o'zini yaxshi ko'rdiganligini sezib, ichida xushal bo'ldi. Hamma dunyo meni sen ilgirmi, hozirmi mening uchun bir farishta eding. Biz shunchalik baxtlik, bo'lakchili baxtlik edik. Tuyuqsiz bir xumpar kelib. Yoq, yoq xumpar emas. Men nemish quntillayman. Uning bilan mening nemishim bor. Lekin hozir mening, sening ikkimizning baxti nim bo'lib ketyapti. Men bu ishning sababini endi tushunyapman. Qandoq sabab? Zodi qandoq sabab u? Tamoq yegach paranglashib yotganimizda sening bizga boshqa chiqarayotganligingga ko'zim tushib qolgan. To'g'ri, to'g'ri, dedi Levin sal qo'rqib turib. Kitty o'zlarining nemi to'g'riliq paranglashganligini Levinga so'zlab berdi. So'zlab berayotganda hayajonlanib ketib, bir necha qetim nafsi bo'g'ilib qoldi. Levin gap qilmay jimjit o'ltirdi. Bir chaqda yerning tegidan qarab, Kitty'ning oppoq tatirib ketganligini ko'ribla, bir dil ikki qo'li bilan beshini changalladi. Kitty, men seni bak qiynayotdim, qadrligim. Meni kechirgin. Men rasmiy sarang bo'pdiman. Kitty, hammasi mening xatoligim. Shu bo'lmag'ir ishlar uchun o'zimni qiynab nima qilatdim? Yo'q. Sen uchun ko'nglim yerim mening. Men uchunmi? Men uchun ko'nglim yerim bo'layotamda. Ko'nglim yerim bo'ladiganga men qanchalik odamdim? Men bir sarang. Men seni nemishqa bundoq azobga qo'yman. Birarini bizning baxtimizni ixtiyorchilik buzib yetalaydi deb o'ylashning o'zi bir korkunçluk iş ko. Elbette, şundak de. Undak bulduğum bolsa, ademge elem kınmamdı. Boldi. O bizdinki de yazı iş tursun mu meyli. Onu yakşı muamil kılmen. Yakşı kütümen. Dedi Levin, Keti'nin kolu söyüp koyup. Karap dur, erde. Doğru. Erdim ben ula bilen bil, oğu çıkımen.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynayışınızda öyge çakırtıp gelişinizde bulmaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüp zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynayışı bilen körüşü de kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu diyen çok rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işin yakışık görseniz, emisi sizge şunu dert koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emri de kıtınla stansımızın başka serkıl programını da olsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Congoça zamani vilaştırışta Congoça usulü bilen gayret kılıp işleyelim.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
3: Uzak tarihi müsabede ben mundaq bir avazını ağladım.
4: Haydi gayret kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
5: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
3: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizde söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, hep belli.
3: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel səyibsini açdı.
1: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
3: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
1: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartqızıb, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Qədimdən hazırgıca cüngoluqla ən qədirləydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
8: Ali Canaplıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
1: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapla'dır.
8: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamalı kıldığanla Ali Canapla'dır.
1: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydıqalla Ali Canapla'dır.
8: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yıraqını körəleydiqalla Ali Canapla'dır.
1: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da duruş, Ali Canapla'a doğrulunuş, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir. Küçükkine ot yalkuni barmağımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpukimizni nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalguz çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.